Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim. Bizi alıp götürün.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Yağmuru çölleri cennete çeviren gün. Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökün. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gün. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâdihid da'vetit tâmmeh. Vessalâtil qâimeh. Âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle. Veddereceter rafî'ah. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذ۪ي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْم۪يعَادِ.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1.55.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah. Her türlü nimeti bağışlayan Allah. Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah. Her şeyi çok ve

sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren Allah.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.
1: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Radyo Nida. Mevsimler binlerce yıldır zamanını hiç şaşırmadan değişiyor. İnsansa bazen bir dakika içerisinde yazdan kışa, bahardan sonbahara geçebiliyor. Mevsimler iradesizdir. Verilen emre boyun eğerler. İnsansa cüz'i iradeye sahiptir. Mevsimler hesap vermez. İnsan hesap verir.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas suresi 73. ayet.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida.

0: kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağ ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri tezkir ettiğin gibi İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, ikinci söze başlamıştık. Risale-i Nur'un sözler mecmuasından ikinci sözle başlamıştık. İkinci sözün mütalasına devam ediyoruz. Sohbetine devam ediyoruz. Şimdi değerli dinleyiciler, biliyorsunuz iki adam keyif ve tenezzüh için, ticaret için bir memlekete gidiyorlar. Bir tanesi güzel bir şekilde, yani gittiğinde her şeyi böyle çok güzel görüyor. Nazarında her şey mükemmel, harika. Her tarafta şenlik, zikirhaneler görüyor. Ondan sonra birbirine yardım edenler, çok çok harika bir şehir görüyor. Diğeri ise tamamen bunun zıttı. Her taraf karanlık, herkes birbirine düşman şeklinde görüyor. Dağları, taşları, cenazeler hükmünde görüyor. İşte iki insan var. Görüş açısı, iki de görüş açısı var. Bir tanesi tamamen hotbin, kendini beğenen, bencil olduğu için her şey böyle. Bir de o memleketi kuran, o memleketi o hale getiren, onun sahibini unutur, kendi kendine ünsiyet eder, her şeyi kendi nazarına göre düşünür. Yani huzursuz olur, her tarafı karanlık görür, zulüm içinde. Yani herkesi böyle bir karanlık, zulümat içinde gördüğü için kendisi de karanlık ve zulümat içinde kalır. Diğeri ise onun nazarında yani her şey güzel bir şekilde, yani dağlar, denizler büyük, böyle her şeyin ayrı bir hikmeti var, ağaçların ayrı bir hikmeti var, hayvanların ayrı bir hikmeti var. Hep onların böyle hikmetini düşünür, rahat eder, huzur eder. Ölenlerin vazifelerini bitiren sanki askerler gibi terhis olduğunu, tekrar doğanların vazife için geldiğini düşünür. Bu şekilde hareket eder. Şimdi kıyas edeceğiz değerli dinleyiciler, kıyas yapalım. Yani şöyle kıyas yapalım. Ey nefsim, yani ey insanlar, sizler, bizler, hepimiz bilelim ki o evvelki insan nedir? Her şeyi nazarında kötü gören, zulümatlı, karanlıklı gören insanlar kafirler ve fasıklardır. Onunla şunda kafirler ne yapıyor? Her şeyi bu dünyada görüyorlar. İnsanlar öldürülüyor, ondan sonra dağlar, taşlar, böyle neyse yanar dağlar, savaşlar, her şeyi böyle zulümatlı, karanlıklı, kendi kötü düşünüyorlar, kötü görüyorlar, kötü gördükleri için hayatlarına da böyle zulümat ve karanlık içinde kalıyorlar. Yani şu dünya onlar için değerli dinleyiciler, onların nazarında, kafirlerin nazarında, fasıkların nazarında sanki bir yas evi, umumi bir yas evi, yani cenaze evi. Bütün o zihayatlar, bitkiler, çiçekler, hayvanlar, insanlar, mesela hayvanlar ölüyor, insanlar çürüyor, çiçekler çürüyor, hayvanlar ölüyor. Yani bir ayrılık var, bir yokluk var. Sanki bu ayrılık ve yokluk sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görür. O şekilde bir düşünür, öyle tefekkür eder. Hayvanları insanlar mesela kesiyoruz değil mi? Etini yiyoruz. Onlara göre acayip bir durum. Yani hayvanlara zulmediliyor. Ecel pençesiyle parçalanıyor. Kimsesiz gibi görüyorlar. Ama bu şekilde dağlar ve denizler gibi büyük varlıkları, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu dağları, o denizleri ruhsuz, müthiş cenazeler hükmünde gördüklerinden daha bunun gibi çok böyle kıyas edebiliriz. Elim, ezici, dehşetli. Bunlar nasıl düşünüyorlar? Neyden kaynaklanıyor? Neşet ediyor? Küfürlerinden, inansızlıklarından inanmıyorlar. Ya bunlar gelişi güzel yaratılmış, gelişi güzel şeyler değiller. Yani bunun gibi, yani elim, ezici, dehşetli, her şey, ne kadar kötülükler aklınıza geliyor ise her onların küfründen dolayı, dalaletlerinden dolayı geliyor. Onları da aynı şekilde öyleyse manen tazip ediyorlar, azap içinde kalıyorlar değerli dinleyiciler. Şimdi gelelim öbürüne. Diğer adam nedir? Her şeyi güzel düşünen güzel görür, hayatından lezzet alır. Her şeyi hayatından lezzet alıyor. Dağlara bakıyor ki bunda çok büyük hikmetler var. Sular, Cenab-ı Hak o güzel bu hayat hükmünde olan suları bünyesinde saklıyor. Ağaçlar, her bir ağaç Bismillah diyor mesela, o müminlere göre. Her bir ağaç Bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini doldururlar, bizlere taplacık ederler.
Her bir ineğe, deveye, koyuna, keçiye bakar. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar. Birer süt çeşmesi olurlar bizlere rezzak namına. O rızık veren, bu hayat hükmünde olan, o gıdayı bize veren rezzak namına, rahman namına derler. Her şey onlara musakkar olur. Otları yerler, suyu içerler. Bu hayat hükmünde olan bize sütü verirler. Sütün arkasından yoğurtlar, tereyağı gelsin, tereyağlar, yoğurtlar, peynirler, yani her şey. Her şeyi böyle irdeler, araştırır, inceler. İşte der ya, her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar bismillah diyorlar. Allah namına hareket ediyorlar. Her biri birer süt çeşmesi oluyorlar. Her bir ağaç bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini doldururlar. Bakıyoruz şimdi şu anda herkes bahçesine şöyle bir tefekkür etsin. Şöyle bir baksın, kiraz ağacına baksın. Dut, şu anda tam dutun tam iyi zamanı. Dutlar, siyah dutlar var, beyaz var. Düşünün, tatları ayrı ayrı değil mi? Yani şu anda erikler, bunlar her bir ağaç bismillah diyor. Hazine-i rahmet meyvelerinden, Cenab-ı Hakk'ın hazinesinden, meyve hazinesinden ne yapıyor? Dolduruyorlar. Bizlere taplacılık ediyorlar. Bizlere taşıyorlar. Yiyin diyorlar. Bak, biz ne yapıyoruz? Ona su veriyoruz. Güneş, su. Ama gerisinde o kadar mübarek her bir çeşit çeşit meyveler, çeşit çeşit dutlar değil mi? Cenab-ı Hak bize ihsan ediyor, ikram ediyor. Bu şekil düşünüyor. Yani nedir? O güzel düşünen insan müminlerdir, Müslümanlardır. Yani sizlersiniz, bizleriz. Kötü düşünenler kafirler ve fasıklardır. İşte bu, bizler ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ı tanıyoruz, tanımaya çalışıyoruz, tasdik ediyoruz. Yani iman neydi? İman, İkrar bir lisan, tasdiki bil cenan. Yani dilimizle ikrar ettiğimizi, söylediklerimizi kalbimizle tasdik ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyoruz. Ama kalbimizle de tasdik ediyoruz. İman bu demektir. İşte değerli dinleyiciler, müminlerin nazarında, Müslümanların nazarında, yani sizin gibi bizim gibi Müslümanların nazarında şu dünya nedir? Şu dünya bir zikirhane-i rahmandır. Zikirhane, Cenab-ı Hakk'ın zikri, Rahman, yani her şeyi zikreden, bütün mevcudat lisan haliyle bir dizebanidir. Herkes kendi lisan haliyle zikrederler. Mesela lisan hali, biz ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ı, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, durmadan bu şekilde bütün bitkiler, çiçekler, ağaçlar, dağlar, taşlar, وَاِنْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا يُسَبِّهِ بِحَمْدِهِ. Her şey Cenab-ı Hakk'ı diyor, tesbih eder. Onlar zikrederler. İşte değerli dinleyiciler, şimdi şöyle düşünelim. Bir zikirhane-i Rahman. Öyleyse daima biz ne demeliyiz? Elhamdülillah ala din-i İslam ve kemal-i iman. Yani din-i İslam ve kemal-i iman sebebiyle Allah'ımıza hamdolsun değerli dinleyiciler. Bu şekilde ne yapacağız? Şükredeceğiz. Yani şimdi Cenab-ı Hakk'ı tanıdıktan sonra, Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil bil mazhardır. Onu hakiki manada tanırsak her şeye mazhar oluruz. Eğer hakiki manada tanıyamazsak, Allah korusun, her şey bize ne olur? Düşman olur. Her şey bize dost olacağı yerde düşman olur. Her şey bizden uzak olur, her şey abes olur. Demek ki her şeyin güzel bir şekilde olması için, onların güzel yönünü görmemiz için Rabbimin rızasını kazanmak, onu iyi tanımak lazım. Değerli dinleyiciler, iyi tanımak lazım. Evet, şimdi manaları şöyle mukayese ettiğimizde, dünya bir matemhane-i yas evi. Kime göre? Kafirlere göre. Kime göre? Fasıklara göre. Dünya bir nedir? Yas evi olarak görüyor. Her şeyde böyle ne bileyim, insanlar ölüyor, hayvanlar ölüyor, çiçekler çürüyor. Yani genel manada bir yas, matemhaneyi umumi bir matemhaneye, üzüntü, cenaze evi, yas evi gibi. Ama bizim nazarımızda, Müslümanların nazarında bu dünya nedir? Bir zikirhane-i Rahman. Her şeyi zikrediyor Cenab-ı Hakk'ı. Ne yapıyoruz? Zikrediyoruz. Aynı zamanda bu dünyada talimgah-ı beşer. İnsanlar doğuyor, değil mi? Çocuk oluyor, daha sonra yavaş yavaş yetişiyor.
Ondan sonra ruhları, kalpleri, latifeleri inkişaf ediyor. Yani bir nevi talimgah. Bir asker düşünün, 20 sene gitmez ama gider 2 sene talim.

Yumurtadan çıkan kuşlar hemen uçmuyor. Onun annesi gidiyor böyle kilometrelerce, ona bir şeyler, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu rızıklardan ona rızık getiriyor. Ağızlarını açıyorlar, sanki getir bunu ağzını bırakır. Tekrar gidiyor, tekrar onlara. Cenab-ı Hak kuşları, anne kuşları, baba kuşu, yavru kuşlara hizmet ettiriyor. İşte sanki talimgahı beşer, kuşlar yavrularını yetiştiriyor, insanlar çocuklarını yetiştiriyor. Bir, yani bir yere, bir talimgah, bir ebedi bir aleme, alem için çalıştırmak için talim, bir nevi talimgahı beşer ve hayvan, değil mi? Bir nevi meydan imtihan. Biz bu dünyayı imtihan meydanı olarak görüyoruz. Hem cinlerin hem de insanların bir imtihan meydanı. Ama o kafirler nasıl görüyor? Kafirler, fasıklar, zih hayatları, çiçekleri, böcekleri, bitkileri, hayvanları ve insanları, ayrılıklar, ölümler, yani sanki bunlar ayrılık ve ölüm sillesi. Ayrılık, ayrılıyor, gidiyor. Onlar bu dünyadan giderken arkada her şeylerini bıraktıkları için ağlıyorlar. İşte ayrılık sillesi diyorlar ya. Yani malından, mülkünden, eşinden, dostundan, gençliğinden, parasından, pulundan, her şeyinden, yatından, katından, arabasından, helikopteri var belki, uçakları vardır. Hepsinden ayrılacağı için ondan bir sanki bir tokat diyor. İşte o ayrılık ve yokluk sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görür kafirler. Ve arkasından da diyorlar ki keşke biz toprak olsaydık. Ve yegulul kafiru ya leyteni küntü turaba. Ama bizler Müslümanlar, ehli iman, müminler nasıl görüyor? Yani bütün vefiyat-ı hayvaniye, hayvanların ölmesi, hayvanların bu dünyadan doğduktan sonra, belli bir zaman sonra, yaşadıktan sonra gitmeleri veyahut da insanlar nedir? Terhisattır. Askerler belli bir yaşa geldikten sonra insanlar askere gider. 2 sene, 3 sene, şimdi 1 sene oldu, 6'ya düştü. Hatta bedelli olursa 21 gün gibi bir askerlik yapılıyor. Ve bu askerlikte talim edilir, eğitim yapılır, daha sonra terhis edilir ya. İşte ölen insanlar, ölen hayvanlar, bitkiler hepsi nedir? Bir terhisat olarak vazifelerini yapan, vazifelerini gelip bu dünyada yapıp gidenler, terhisi olanlar. Yani vazifesini bitirenler daha güzel bir aleme gidiyor. Biz öyle görüyoruz. Müslümanlar öyle düşünüyor. Müminler öyle düşünüyor. Vazifesini bitirenler, vazifesini bu dünyada yapmışlar. Vazifesini bitirdiler. Rahata ve rahmete gidiyorlar. Rahatın ve rahmetin olduğu ebedi bir aleme gidiyoruz. Yani gittiler, gidecekler ve gideceğiz. Değil mi? Böyle düşünüyoruz. İşte değerli dinleyiciler, bütün zihayatı, ondan sonra hayvanları, insanları, bunlar yetimler hükmünde, ağlayan yetimler hükmünde görür kafirler ve fasıklar. Ama bizler o sesler, o Rahman, zikirhane-i Rahman diyoruz ya, Cenab-ı Hakk'ın zikir evi. Her şeyi zikrediyor. Zikir ve tesbih. Yani bir insan terhis olurken sevinir ya. Vazifesini yaptıktan sonra, bir vazifesini yaptıktan sonra sevinir ya. Seviniriz ya. Mesela okulda ders yapıyoruz. 40 dakika ders yaptık. Bir şeyler öğrendik. Zil çaldı. Hemen koşarız oynamaya, çay içmeye, daha değişik şey, arkadaşlarla sohbet etmeye. Yani bir ses çıkar, böyle acayip sesler çıkar. İşte vazife veyahut da vazifenin bitiminde veyahut da vazifenin başında böyle seslerin, o Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, tesbih etmek, şükretmek, işte o neşesinden gelen seslerdir. Biz öyle anlıyoruz. Diğer taraftan bunlar öldükten sonra hiçbir şeyin dirilmeyeceğine inanır kafirler ve fasıklar. Ama biz ne diyoruz? Bütün tevellüdat-ı hayvan, insanların doğması, hayvanların doğması, sanki bir askere alınması gibi, sanki askerlik vazifesi onlara geldi, o vazife onlar yapacak, Allah'ın askerler, Allah'ın emirlerini onlar yerine getirecek ve vazife başına gelmektir. Böyle düşünüyoruz. Ama onlar öyle düşünmüyor. Kafirler, fasıklar öyle düşünmüyor. Nedir? Hayvanlar insanların eliyle parçalanan kimsesizler olarak görüyorlar. Biz ise birer vazifeli, yani sevinçli asker, birer mustakim, memnun memurlar olarak, yani diyelim ki hayvanların belli bir makamı var. Hayvanları kestik, yedik, etini yedik, değil mi? Bir nevi hayvanlık makamından onlar insanlık makamı.

0: makamına çıkıyorlar. Yani makamları yükseliyor. Böyle düşünüyoruz. Yani insanlık, hayvanlık makamından insanlık makamına çıkıyorlar. Böyle tefekkür ediyoruz. Böyle bu şekilde düşünüyoruz. Yani mesela kafirler dağlar ve denizler gibi büyük varlıkları, dağları, taşları, denizleri sanki ruhsuz, sanki bir cenaze hükmünde görüyorlar. Hiçbir anlamı yok. Bir cenaze, ruhsuz, hiçbir şey yaramayan, neden yapılmış, niçin yapılmış? Yani ruhsuz bir müthiş cenazeler hükmünde görüyorlar kafirler ve fasıklar, ama biz öyle görmüyoruz. Bizler Müslümanlar, müminler nasıl görüyor? Cenab-ı Hakk'ın yani bütün mevcudat lisan haliyle bir dizevanıdır. Herkes kendi lisan haliyle Allah'ı zikrederler. Düşünün, dağlarda nice böcekler, nice hayvanlar, nice ağaçlar, nice bitkiler var. Her biri ayrı bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorlar. Bak. Veyahut da dağlardaki sular sanki su deposu. İnsanlara, hayvanlara, bizlere o suyu ikram ediyor mesela. Cenab-ı Hak su deposu gibi yapmış. Cenab-ı Hakk'ın yani bir nevi itaatkar bir hizmetkarı, dostu, denizlerdeki, düşünün denizler alemini söylettiyseniz, hayvanlar, denizlerde nice hayvanlar var. Yani balinadan tutun ya, büyük balıklardan tutun, o küçük küçük ta balıklar, nice insan, sanki denizler alemi. Her biri ayrı bir hayvanlar zikreder, her bir hayvanlar Cenab-ı Hakk'ı zikreder. Orada büyük bir güzel bir alem var, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın sanki birer şey hizmetkarı, dostu, onları zikreden, o şekilde düşünür, tefekkür ederiz. Yeryüzündeki hayvanlar alemini düşünün, insanlığı düşünün, cinleri düşünelim. Düşündüğümüzde Bismillahirrahmanirrahim ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler de yarattım. İnsanlara hayvanlar, bütün kainat hizmet ediyor. Dağlar, taşlar, güneşler, yıldızlar, aylar, her şey insanlara hizmet ediyor. Değil mi? Rab, eğer her şey insanlara hizmet ediyorsa, insanlar da bir şeye hizmet edecek. O da Rabbime, yaratıcısına, yoktan var eden, kendini besleyen, büyüten Allah'a hizmet edecek. Ona ne yapacak? Nefsini ve malını ona satacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştara minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumil cenne. Yani ona hizmet edecek. Malını ve nefsini ona satacak ve karşılığında cenneti kazanacak. İşte değerli dinleyiciler, yani bunlar gibi haller, kötü haller ne yapıyor? Ne yapıyor? O zatı, müminleri, kafirleri ve fasıkları manen azap içinde bırakıyor. Onlar kendi kendine inansalar her şeyi, bak, iman insanı insan eder. Eğer iman yoksa insan değildir. Nasıl bir mahluktur? Yani hayvanlardan da aşağı bir mahluk oluyorlar. İşte ama kötü düşündükleri için her şey onlar için bir azap veren, bir nesne hükmüne geçiyor. Ama Müslümanlar için, müminler için nedir gibi haller? Onu manen her şey ona lezzet veriyor, huzur veriyor. Değerli dinleyiciler. Evet, şimdi bu tablo, yani bu şekilde sizi söyledikten sonra konunun bütününü, esasında ikinci sözün aklımızda kalmazsa böyle ne yapacağız? İşte kafirlerle Müslümanları kıyas edeceğiz. Ve iki nazarın farkını çok iyi anlamalıyız değerli dinleyiciler. Onun için diyoruz ki, bak mesela az önce bahsettik ya, şu dünyanın bir zikirhane-i Rahman olması, şeye göre, Müslümanlara göre. Zikirhane-i Rahman. Onu ne yapalım? Güzel bir eserden sonra izah etmeye çalışalım inşallah. Güzel bir eser sizlere gelsin. Bakalım nasıl bir eser gönderelim size. Evet, bu güzellerse şu anda bizleri dinleyen herkese gelsin inşallah.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler. Şu dünyanın bir zikirhane-i Rahman, Rabbimin, Rahman olan Allah'ın zikirhanesi, zikir evi. Yani bir nevi medrese. Şu dünya nedir? Müminler için, sizler için, bizler için bir medrese, tedrisat yeri. Rabbimin rızasının kazanılacağı yer. Yani Kur'an-ı Hakim'de bütün mevcudat, değerli dinleyiciler, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her şey Allah'a tesbih ediyor. Ama biz bunun farkında değiliz. Her bir mahlukun bir zakir ve müsebbib olduğuna dikkat çekilir. Yani zikreder, tesbih eder. Mesela ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim İsra suresinde geçer. 44. ayet. Tüsebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu. وَمَنْ فِيهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Ya ne demek? Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur kainatta. Lakin siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Yani bütün mevcudatın, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her şey, A'dan Z'ye, en küçük zerreden ta büyük kürrelere kadar, her şey ama her şey aklınıza ne geliyorsa, bütün mevcudat, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey, bütün mevcudat lisan haliyle virdi zebanidir. Kendi lisanlarıyla Allah'ı zikrederler. Allah'ı tesbih ederler. Her bir mahlukun yani bir nevi zakir olduğunu, zikredici, tesbih edici olduğu dikkat çekilir der dinleyiciler. Ağaçlar, o çiçekler, o böcekler cıvıl cıvıl sabah namazında şöyle bir kalkın. O bahçelerde şöyle bir dağlarda, taşlarda o çiçeklerin, o böceklerin cıvıldamaları, kuşların ötmeleri, çiçeklerin açması. Hatta bazı çiçekler vardır gece açar ve gündüz kendini kapatır gece açar. Böyle acayip acayip yani her birinin Cenab-ı Hakk'ı ayrı ayrı zikrettiğini, ayrı ayrı tesbih ettiğini ama biz bunu anlayamıyoruz, fark edemiyoruz. Bak işte anlatırken söylerken belki biraz ha diyoruz ama daha sonra anlayamıyoruz. Neden? Cenab-ı Hak diyor ki siz onların tesbihlerini anlayamazsınız ama zikrediyorlar, tesbih ediyorlar. Yine başka bir ayette değerli dinleyiciler, mesela Elem tera ennallaha yusebbihu lehu men fi's semavati vel ardı. Devam ediyor yani ilahir sadakallahul azim. Göklerde ve yerde bulunanların ve saf saf olmuş kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmedin mi? Her biri duasını ve tesbihini bilmiştir. Nur suresinde 41. ayet-i kerime değerli dinleyiciler. Yani bakıyorsun kuşlar Allahu Ekber de yani öyle nizamı intizamı yaşıyorlar ki öyle nizamlı intizamı uçuşuyorlar öyle ötüşüyorlar ki bunların her biri Allah'ı saf saf olmuş kuşların Allah'ı tesbih ettikleri ayet-i kerime. Yine Sad suresinde geçer şüphesiz biz dağları Davud'a boyun eğdirdik. Dağlar ne yapıyor? Dağlar ondan sonra her bir ağaçları bünyesinde ağaçları, hayvanları, böcekleri, suları değil mi? Bünyesinde taşımakla, saklamakla depo hükmünde. Yani şu şüphesiz dağlar, şu Uludağ, Erciyes, her taraf, Binboğa dağlar mesela. Biz dağları boyun eğdirdik. Akşam sabah onunla birlikte tesbih ederlerdi Davut Aleyhisselam'la. Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi onunla zikir ve tesbih ederdi. İşte Müslümanlar bu şekilde iyi düşünüyoruz, iyi görüyoruz, iyi görüp hayatımızdan lezzet alıyoruz. Değerli dinleyiciler mesela yine Ra'd suresinde geçer gök gürültüsü. Siz gök gürültüsünü ondan sonra başıboş olarak gürlediklerini zannetmeyin. Gök gürültüsü hamd ile onu tesbih eder. Allah'ın büyüklüğünü tasdik eder. Yani gök gürültüsü der ki ne ihtiyacınız var? Suya mı ihtiyacınız var? Suya ihtiyacı olan zihayata ne yapıyor? Cenab-ı Hak gökleri gürleterek, bulutları onların emrine vererek suları orada taşıttırıyor. Yani gök gürültüsü hamd ile onu tesbih eder. Melekler de onun korkusundan dolayı onu tesbih ederler. Yani bunlar hep Kur'an'da geçiyor. Demek ki ya biz şu kainat, şu dünya nedir? Cenab-ı Hakk'ın zikirhanesidir. Zikir evidir. Her şey zikrediyor. Bütün mevcudat zikrediyor. İnsanlar, cinler, hayvanlar, ağaçlar, çiçekler, böcekler, her şey. İşte değerli dinleyiciler, bizim nazarımızda, müminin nazarında, inananların nazarında Kur'an'ın bu ve benzeri ayetlerinden aldığı ders ile şu alemi bir zikirhane-i Rahman, öyleyse büyük bir zikir evi. Şu alem bir zikir evi, zikirhane. Rabbimin zikirhanesi suretinde olduğu belli olmuyor mu? Bizim nazarımızda her şey Allah'ı zikreden birer zakir. Zikreden zakir, onu tesbih eden bir müsebbih, yani tesbih edici. Bizim nazarımızda öyle, şu bu alem, biz öyle inanıyoruz. İnnellezine, o kişiler ki yu'minune bil gayb, gaybe inanırlar ve gördüklerine inanırlar. O zikirleri niçin yaparlar? Her birinin ayrı bir zikri var, her birinin ayrı bir vazifesi var. İşte bu bizim nazarımızda, Müslümanların nazarında, müminlerin nazarında bir zikirhanedir şu alem, şu dünya. Neyle? Bulutlar yağmurlarıyla, değil mi? Bulutlar yağmurlarıyla zikrediyorlar. Ah gelin bak, sizin imdadınıza Cenab-ı Hak bizi gönderiyor. Ey çiçekler, hayvanlar, insanlar. Yağmur yağmayınca bir ara barajlar boşaldı, değil mi? Hemen ne yaptık? Eyvah, sularımız bitecek. Eyvah demeye başlamadık mı? Ama Cenab-ı Hak yağmurlar, mesela bulutların yağmurlarıyla bize ne yapıyor? Hizmetini, her bir yağmur tanesini indiren bir melek. Meleğin vazifesi o yağmur tanesi indirmek. İşte onun zikri o. Vazifesi o. İndiriyor, vazifesi bitiyor. İndiriyor, vazifesi bitiyor. Karlar yağdırılıyor. Dolular yağdırılıyor. Demek ki bulutlar yağmurlarıyla zikreder. Denizler dalgalarıyla, rüzgarlar hışırtılarıyla, ağaçlar meyveleriyle, yaprak ve çiçekleriyle, her şey kendine mahsus bir hizmeti var, zikri var. Mevla'yı zikrediyorlar, Rabbimi zikrediyorlar. Onun için dağlarda, taşlarda, piknikte gezerken, bahçelerimizde gezerken başıboş gezmeyin. Tefekkür ederek gezelim. O meyveleri koparırken nasıl oldu? Nereden geldi? Nasıl yaratıldı? Kim verdi? Bismillah diyerek alalım, bismillah diyerek koparalım. Başıboş değiliz. O her şey Cenab-ı Hak bize, her şeyi bizim imdadımıza yetiştiriyor. Meyveler için, o elmalar, meyveler, ondan sonra kirazlar, tutlar, her şey bizler için. Bir müddet sonra da mesela bostanlarımızda domatesler olacak, salatalıklar olacak, ondan sonra biberler olacak, kabaklar, kavunlar, karpuzlar şu anda. Yani Allahu Ekber, saymakla bitmeyen nimet. Ağaçlar meyveleriyle, yaprak ve çiçekleriyle, değil mi? Meyveleriyle her şey kendine mahsus. Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Bu şekilde zikretmiyorlar mı? Bütün sesler ve sadalar, mesela şelalelere gittiğinizde o suların çıkardıkları sesler, değil mi? Şırıl şırıl akbalar, zaten diyoruz ya. Şu suyun akışı ruhumuza bir şey veriyor. Rahatlık veriyor diyoruz ya. İşte onların zikrinden dolayı. Acayip bir şey değil mi? Şelalelerin karşısına geçin, o akarken şırıl şırıl akmaları, ses çıkarmaları insanın ruhuna öyle bir rahatlık veriyor ki, işte o Allah'ı tesbih ettikleri için, Allah'ı zikrettikleri için, ağaçlara baktığımızda, o yeşilliklere baktığımızda onlar Allah'ı zikrederken bize huzur veriyor, bize mutluluk veriyor, bize saadet veriyor, değil mi? Bütün sesler ve sadalar o zikrin ve tesbihin velvelesinden neşet eden nameler değil midir? Mesela iman dersinden Allah'a inanmayan bir kişiye, nasip olmayan birisine göre leylek ne yapar? Lak lak der, değil mi? Allah'a inanmayan bir kişi öyledir. Öyle anlar. Hemen bizim en büyük dostumuz hayvanlarda leyleklerdir. Ağaçlara yuva yaparlar, insanların köylerde ondan sonra gelirler. Belli bir müddet insanlarla haşir neşir olurlar. İnsanlar da Allah razı olsun leyleklere fazla dokunmazlar. Onların gelmesine huzur bulurlar. Ondan sonra leylekler de böyle köylerde, daha değişik yerlerde yuva yaparlar. Ama yuvasından, ve bizim de tam evimizin karşısında büyük bir söğüt ağacı vardı köyde, memlekette. Hemen evimizin karşısında, evin karşısında kocaman da bir yuvası gelir orada mübarek. Her sene biz onun gelmesini beklerdik. O kadar bize huzur verirdi ki. İnanmayanlar için leylek nedir? Lak laktır, değil mi? Demek. Öyle derler. Halbuki yani inanmayanlar, müminler, kafirler ve fasıklar leylek lak lak der. Başka bir şey. O öyle anlar. Onun anlama şekli o. O kadar fehmeder, o kadar anlar. Halbuki sizler, bizler, Müslümanlar leyleğin sözleri ne biliyor musun? O lak değil esasında, lak lak değil, hak, haktır. Onlar hak der. Rabbimi zikrederler. İşte onların anlamasıyla bizim anlamamız arasında çok fark var. Onlar yanlış anladıkları için, her şeyi yanlış yorumladıkları için yanlış yere gidecekler. Biz de her şeyin hakikatini gördüğümüzden, her şeyi Rabbimin rızası dairesinde hareket ettiğini bildiğimizden, elbette ki bizi de Cenab-ı Hak razı olduğu yere götürecektir. Değerli dinleyiciler, kısacası alemde manasız hiçbir ses, hiçbir seda yoktur. İlla ki her sesin bir manası. Mesela şöyle kabul edin. Bazen böyle sosyal medyada görüyorsunuz. Aslanlar böyle küklerken Allah, Allah dediğini işitiyorsunuz. Yani mesela böyle gerçekten, yani bizim anlamamız şekilde, hepsi değil de, yani böyle bazen mucizevi şeyler olabiliyor. Onun için diyoruz ki alemde manasız hiçbir ses, hiçbir seda yok. Biz böyle düşünüyoruz. Müslümanlar böyle düşünüyor. Yani yağmurun şırıltısından tutun da kuşların ötüşüne kadar, gök gürültüsünden tutun ta şimşek ve yıldırımlara kadar her bir ses birer zikir kelimesidir. Rabbimiz zikrederler. Korkmayız biz o gök gürültüsünden. Rabbimin büyüklüğünü ve kudretini bize ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ne yapıyoruz? Allahu Ekber. La havle ve la kuvvete illa billah. Gök gürleyince eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Denilmiyor mu? Diyoruz hep. Herkes diyor. Yani bir nevi bak, o gök gürültüsü hem kendi zikrediyor hem de bizlere zikrettiriyor. Kendini Rabbim bizlere hemen la havle ve la kuvvete, hasbunallah ve ni'mel vekil gibi ifadelerle Cenab-ı Hak bize de zikrettiriyor. Dağlar ve taşlar gibi cansız varlıklar Allah'ı nasıl tesbih eder diye sorarsanız belki aklınıza öyle bir şey gelebilir. Yani dağlar, taşlar gibi cansız varlıklar Allah'ı nasıl zikrederler? Değerli dinleyiciler, şimdi burada Bakara suresinin 74. ayetinde ne diyordu? O taşlardan öyleleri vardır ki Allah korkusundan yuvarlanır. Allah Allah. Taş. Taşlar toprak olur. Bakara suresi 74. ayette. O taşlardan öyleleri vardır ki Allah korkusundan yuvarlanır buyurulmuştur. Ehl-i sünnet alimleri, yani ehl-i sünnet, böyle Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde hareket edenler, fetva verenler, ehl-i sünnet alimleri bu ayet-i kerimeyi mecaza hamletmemişler ve bu mananın hakikat olduğunu söyleyerek şöyle bir izah yapmışlar mesela. Demişler ki taşlar her ne kadar cansız olsa da Allahu Teala ona ilham eder ve o taş Mevla'nın ilhamıyla korkar. Ehl-i sünnet alimlerinin görüşü bu. Bir de bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mecliste herhangi bir sohbet esnasında bir gürültü işitiyor. Herkes duyuyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sohbet ederken o gürültüyü herkes duyuyor. Ve hemen Peygamberimiz buyuruyor ki iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 70 senedir yuvarlanan taş bugün cehennemin dibine düştü diyor. Burada bir mecaz var. Yani şu var, her şeyden bir anlaşılıyor ya. 70 senedir yuvarlanan taş bugün cehennemin dibine düştü derken hemen akabinde bir tane sahabe geliyor. Ya Resulallah, 70 senedir yaşayan bir münafık vardı, bugün geberdi diyor. Yani Cenab-ı Hak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o şekilde bir münafığın, bir kafirin, bir müşriğin geberdiğini söylüyor. Şunu demek istiyorum değerli dinleyiciler. Yani o taş zikreder ama öbür tarafta temsil eder. Esasında yanlış zebani diyoruz ya, cehennemdeki zebaniler meleklerdir, onlardan korkmayın. Onlar Cenab-ı Hakk'ın vazifesini yapıyorlar. O taşlar da onu temsil ederken taş kötü bir taş manasında değildir. Öyle anlamayın. Yani taş her ne kadar cansız olsa da Allahu Teala ona ilham eder ve o taş Mevla'nın izniyle kendinden korkar. Hatta İbn Abbas Hazretleri der ki, koca bir kaya yukarıdan aşağı doğru düşüyor. Halbuki birçok insan toplansa onu yerinden bile oynatamazlar. Koca bir kaya yukarıdan aşağı doğru düşüyor. Halbuki birçok insan toplansa onu yerinden bile oynatamazlar. İşte o kaya Allah'ın korkusundan yuvarlanır. İşte derdin neydi? Yani demek istediğim şu. Taş her ne kadar cansız olsa da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir mevcudat değil midir? Mevcuttur. Toprak. Aklı yok, şuuru yok, zekası yok. Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle 300 binden ziyade nebatatı bünyesinde yetiştiriyor. Her renklerini, ondan sonra kokularını, şekillerini ayrı ayrı da Cenab-ı Hak yaratıyor. Yani toprak ya, bak şuursuz, akılsız ama bütün o nebatatlar yetiştirmekle, ağaçları, bitkileri, çiçekleri yetiştirmekle tesbih ediyor. Zikrediyor Rabbim, zikrettiriyor toprağı. Tabii daha bu hakikatlara işaret eden birçok hadis-i şerifler vardır. Daha koca bir kaya kuyudan aşağı doğru düştüğünde Suyut'ta geçer. Dürrül Mensur'da geçer. 1. cilt 198. sayfada eğer kaynak isterseniz. Dürrül Mensur. Cilt 1 sayfa 198 Suyuti'de. Yani biz ehli haliz, namzeti istikbaliz. Tasvir ve tezzin-i müddâ zihnimizi işba etmez. Delil isteriz, delil gösteririz. Yani delilsiz bir şey konuşmuyoruz derdi Necla burada. Diğer taraftan bu hakikate işaret eden birçok hadis-i şerif var. Onlardan şöyle, Ebu Abbas'tan şöyle nakledilmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Uhud bir dağdır, değil mi? Uhud bir dağdır. Umre'ye gidenler gösteriyoruz, işte bu dağ. Uhud dağ. O bizi sever, biz onu severiz demiyor muyuz? Ve öyle bir şey Buhari'de geçer. Cihat 71, Tirmizi'de geçer. Yani Uhud bir dağdır ki o bizi sever, biz onu severiz. O ki onun bünyesinde Uhud dağına en çok Uhud savaşında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dişi kırıldığında bağrı esiniyor. O dağın üzerinde sahabeler, değil mi? Hazreti Ömerler, Hazreti Aliler. Yani Uhud Dağı peygamberimizi korumuş, muhafaza etmiş, bünyesini almış. Değil mi? Demek ki Uhud bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Peygamberimiz buyuruyor. Yine rivayete göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hicret ederken Mekke'de bulunan Sebir isimli bir dağa çıkmış. Dikkat edin. Mekke'de bulunan Sebir isimli bir dağa çıkıyor. Dağ Efendimiz aleyhissalatü vesselama benden inin, zira ben üzerimde yakalanmanızdan ve bu sebeple Allah'ın bana azap etmesinden korkarım diyor. Sebir dağ. Böyle yani lisan haliyle peygamberimize diyor ki, ya Resul, ya Muhammed, benden inin diyor, ne olur. Zira ben üzerimde sizi yakalarlarsa ve bu sebeple Allah'ın bana azap etmesinden korkarım diyor. Bak dağlar da korkuyor. Peygamberimize eziyet ederlerse, sana eziyet ederlerse, sana zulmederlerse, Rabbimin azabından korkarım. Ya Muhammed, benden inin diyor Sebir Dağı. O zaman Hira Dağı'da, ne diyor Hira Dağı'da? Sebir Dağı benden in, Hira Dağı da diyor ki ya Resulallah, ya Muhammed bana gel, bana gel diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı çağırıyor. Bak bir tanesi demek ki dağlar her şeyi, Allahu Ekber, yeter ki biz o perdeyi bir kaldıralım. Nazarımızı bir değiştirelim. İnanalım. Allah'a inandıktan sonra bütün mevcudat, o inanan insanlara, başta peygamberlere ve peygamberimize nasıl itaat ettilerse Müslümanlara da itaat edin. Müslümanlar da o şeyi okuyabiliyor. Kainat bir zikirhane-i Rahman diyoruz ya. Zikirhane-i Rahman. İşte Sebir Dağı in diyor. Hira Dağı gel diyor. Ya Resulallah bana gel, bana gel diyor. Çağırıyor. Yani şunu demek istiyorum derdini. Her şey Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Ve in mi şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Şimdi bu Kadı Yaz'da geçer. Yazın, eğer bakmak isteyen varsa, görmek isteyen varsa, okumak isteyen varsa Kadı Yaz Eş-Şifa 1. cilt 308. sayfa. Havaci Şerhu Şifa yine 3. cilt 75. sayfada geçer. Yani Sebir Dağı benden inin, ben korkuyorum ya Muhammed, korkuyorum sana azabı bendense, yani seni benim üzerimde yakalarlarsa, sana zulmederlerse Allah'tan korkuyorum, bana azap eder diyor. Hira Dağı'da gel ya Muhammed diyor, gel ya Resulallah, gel. Zaten bugün Hira Dağı'nı anlatacağız ikinci bölümde. Bugün Hira'dan bahsedeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama nasıl peygamberlik geldi? Cebrail nasıl geldi? Peygamberimiz ne cevaplar verdi? Buna ondan bahsedeceğiz. İşte o peygamberimizi çağıran dağdan bahsedeceğiz. Hira Dağı'ndan bahsedeceğiz inşallah. Yine değerli dinleyiciler, Cabir İbni Semura radıyallahu anh'ın rivayetine göre peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ben Mekke'de bir taş tanıyorum ki peygamber olarak gönderilmeden evvel bana selam verirdi. Allah Allah. Ben Mekke'de bir taş tanıyorum ki peygamber olarak gönderilmeden evvel bana selam verirdi. Ben onu şu anda da biliyorum. Ve eline aldıkları taşlar zikrederdi peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın elinde o çakıl taşları. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derdi. Ama hangi elde derdi? Senin benim elimde değil. Sizin bizim elimizde değil. Hatta Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın eline veriyor, susuyor. Ama peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın eline aldıklarında o taşlar zikrediyorlar. Tesbih ediyorlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar. İşte değerli dinleyiciler, dağlar, taşlar Allah'ı zikrederler. Tanırlar, korkarlar. Biz de acaba biz onlar gibi yapabiliyoruz. Ne kadar korkuyoruz. Ne kadar zikrediyoruz değil mi? Evet, yine mesela Hacerül Esved taşı. Cansız, şuursuz değil mi? Ama cennetten gönderildiği için ne yapıyoruz? Karşısına geçtiğimizde Bismillah, Allahu Ekber diyoruz. Sizin kamera işte. Onlar bizi, Cenab-ı Hak bizi o taş vasıtasıyla kameraya alıyor, videoya çekiyor. Yarın onu şehadet edecekler. Yani ya Rabbi, her şu bizim ellerimiz hep bu kamera o şeye giriyor. O kameraya da dahil oluyoruz. O radardayız. Bismillahirrahmanirrahim Ekber diyoruz. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öptüğünde Hazreti Ömer diyor ki ey taş, esfet taş, siyah taş, eğer senin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın öptüğünü görmeseydim vallahi öpmezdim diyor. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öpüyor. Biz de ne yapıyoruz? Bismillah, Allahu Ekber diyoruz. Ellerimizi kaldırarak avucumuz için öpüyoruz. Yani eğer yaklaşabilsek yaklaşamıyoruz. Çok eziyet veriyor. Eziyet vermek de İslam'a, Müslümanlara yakışmaz. Özellikle hanımefendi kardeşlerimiz uzak dursunlar. Evet değerli dinleyiciler. Daha neler neler. Şimdi yine Cabir İbni Abdullah der ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hutbe okurken hatırlıyorsunuz Mescid-i Şerif'te hutbe okurken cizun nahl denilen kuru direğe dayanıp okurdu. yani minberler yapılmadan kuru bir direğe dayanırdı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hutbeyi orada okurdu. Minber-i şerif yapıldıktan sonra o gördü, ziyaret inşallah gidersin. Gidenler görmüştür. Gidenler, gitmeyenler de gittiklerinde görecekler. Göstereceğiz inşallah hep beraber. Minber-i şerif yapılıyor ve kuru direkten uzak duruyor peygamberimiz. Minbere geçtiği vakit direk peygamberimizin kendisini terk etmesine tahammül edemiyor. Tahammül edemiyor. Sanki bir hamile deve, hamile deveyi düşünün. İnil inil inler ya. Veyahut da hamile bir hayvan düşünün. Hamile bir deve gibi ses veriyor, inliyor, ağlıyor. Ağlıyor. Kuru direk. Kuru direk ağlıyor ya. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam benden ayrıldı diye. Aklı var mı? Şuuru var mı? Zekası var mı? Bu yok. Ama kuru bir direk. Hazreti Enes der ki, manda gibi ağladı der. Duyduk. Her sahabeler duymuşlar. Herkes duymuşlar. Mescid diyor titremeye başladı. O direğin ağlamasından mescid titreme geldi. Titremeye başladı diyor. Hatta Sehil İbni Sa'd der ki, hem onun ağlaması üzerine halklar da ağladı. İnsanlar da ağlamaya başladı. Düşün, Allahu Ekber, o anı düşünün. İşte kuru bir direk ağlarsa, kuru bir direk peygamberimiz aleyhissalatü vesselam benden uzaklaştı der ağlarsa biz ne yapmamız lazım? Biz de onun sünnetini yapmazsak, sünnetine tabi olmazsak peygamberimiz bizden uzaklaşıyor demektir. İşte Hazreti Enes öyle diyor. Manda gibi. Ağladı. Mescidi de titremeye getirdi. Hatta Sehil İbni Sa'd diyor ki hem onun ağlaması hem de insanların direğe bakarak ağlaması herkes tarafından duyuluyor. Halklar da, oradaki sahabeler de, oradaki Müslümanlar da, müminler de ağlamaya başladı. Hazreti Übey İbni Ka'b der ki, o mübarek zat der ki hem öyle ağladılar ki, hem öyle ağladı ki o direk, o kuru direk öyle ağladı ki ikiye yarıldı, ikiye. İkiye yarıldı diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ayrıldığından dayanamadı, ikiye ayrıldı diyor. Öyle ağladı ki. Bunlar nerede geçiyor değerli dinleyiciler derseniz, Buhari'de, Menakıb'da, Tirmizi'de, ondan Nesai'de, İbn-i Mace'de, İkametü Salah'da, yani o kadar böyle delilli eserlerde, o kadar ispatlı bir şekilde ki bu kuru direğin ağlaması. Bu sefer peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dayanamıyor tabi. O ağlıyor, bir ağlatan biri var, ağlayan biri var, ağlayan kuru direk ve peygamberimizin hasretinden ayrılmasından dayanamayan kuru direk, peygamberimiz geliyor aleyhissalatü vesselam, mübarek ellerinde taşların zikir ettiği tevatürle bizlere ulaşmıştır ve mübarek ellerini o ağaca sürdükten sonra o kuru direk susuyor. Diğer taraftan az önce de bahsettiğim gibi değerli dinleyiciler, mübarek ellerinde taşların zikrettiği, demek Cenab-ı Hakk'ın cansız mahlukata bir ilhamı vardır. Bu ilham sayesinde o cansız mahlukat Allah'tan korkar, Allah için sever ve Allah'ı tesbih ederler. Onların yaptıkları bu tesbih ilham ile olup onların şuurlarına tabi değildir. Onların şuursuzca yaptıkları bu tesbihler, şuur sahibi olan melekler Allah'a takdim ederler. O şuur sahibi melekler ne yapıyorlar? Onların zikrini Allah'a takdim ediyorlar. Evet değerli dinleyiciler, bugünlük bu kadar diyoruz. Devam edeceğiz daha. Bu ikinci söze daha bitmez. Mütalasına, sohbetine devam edeceğiz. Onun için diyoruz ki ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Hiçbir şey yok ki kainatta Allah'a zikretmesin. Rabbim de bizi gerçek manada zikreden, ibadet eden ve Rabbimi tanıyan kullarından ve müminlerden, Müslümanlardan eylesin inşallah. Evet değerli dinleyiciler, ikinci bölüme geçmeden yine eser size gönderelim. Eserden sonra tahminim reklamlar var. Reklamlardan sonra İkinci bölüm devam edecek. Bizden Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz.
2: Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii bahçesi kapalı çarşı girişi, Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Evet değerli dinleyiciler, bu bölümde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tabii ki bazı garip seslerin gelmesi, acayip ışıkların görünmeye başlaması Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı yavaş yavaş, yani derken peygamberliğe hazırlıyor Rabbim. Ki hazırlarken değerli dinleyiciler, hiçbir şey gelişi güzel olmuyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan önce toplum, millet öyle bir halde ki tamamen cehalet dönemi. Her şey çığırından çıkmış. İnsanların kendilerine göre zulmediyorlar. Kendilerine göre kanunlar, şunlar bunlar. Yani her şey mahvu perişan olmuş. Kısacası kainat, yani insanlık bir karanlık içinde kalmış, zulmat içinde kalmış. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. İnsanlara zulmediliyor. Yani köleler, kölelik hayatı. Yani aklınıza ne geliyorsa. Her türlü melanetler, pislikler, zorbalıklar, her şey yapılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam işte bu ortamdan uzaklaşmak istiyor. Yalnızlık istiyor. Tefekkür edeceği, düşüneceği ve Hanef dinine göre, İbrahim aleyhisselam'ın Hanef dinine göre hareket ediyor. Kendi başına göre hareket etmiyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. 38 yaşına girince değerli dinleyiciler, işte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 38 yaşında bu gayıptan böyle bazı sesler işitiyor. Duymaya bazı taraflarda bir takım ışıklar görüyor. Bazen de kendilerine gayıptan gözükmeyen bir ses, yani ses var ama kimler yapıyor, kimler söylüyor farklı, yani acayip sesler var. Ne diyorlar? Ya Muhammed diyorlar. Yani ondan sonra nida ediyorlar. Peygamberimiz bu garip seslerin ve parlayıp gelen ışıkların ne demek istediklerini henüz o sırada tam manasıyla vakıf değil ama yine de bununla beraber bu hadiselerin manasız olmadığını, geliş güzel olmadığını, boşu boşuna cereyan etmediğini biliyor ve günlerini onları düşünmekle geçip tefekkür ediyor. Böyle bir peygamber. Zaman zaman da sadece değerli dinleyiciler, annemiz Hatice, Hazreti Hatice validemiz onu anlatır. İşte gayipten sesler geldiğini, hatta ya Muhammed dediklerini, ışıkları gördüğünü onu anlatıyor. Sırdaşı çünkü, başka kim anlatacak? Onunla konuşur. Esasında değerli dinleyiciler, insanın en yakın dostu nedir? Arkadaşı, sırdaşı, eşidir. İşte onu anlatı. Ya ben anlatmam, ben etmem, ben tutmam. İnsan nasıl ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eşlerine nasıl değer vermişse, Müslümanlar da, ona inananlar da, ümmet de ne yapacak? Değerini verecek. O anda yeryüzünde maddi hayatta tek teselli kaynağı yine Hazreti Hatice validemiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sanki onu koruyor. Bir koruma meleği. Peygamberimizin koruma meleği. Koruyor ve konuşmaları, sohbetleriyle onu teselliye çalışıyor Hazreti Hatice validemiz. Kainatın efendisinin bu hali tam bir sene devam ediyor. Böyle gayipten sesler, ışıldılar, parıltılar. Yani bir sene. Az da değil, bir sene. Sonra rüyalar görmeye başlıyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. 39 yaşındayken sadık rüyalar görüyor. Buna rüya devri deniyor. Yani sadık rüya. Gündüzün ne gördüyse uykuyla uyanıklık arasında bir hal içinde gösteriliyor ve bildiriliyor. Öyle ki geceden gördüğü rüyalar o gecenin sabahında meydana aynen zuhur ediyor. Apaçık bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte buna sadık rüya. Peygamber Efendimiz'i vahiy almaya, bir nevi hazırlamaya maksadına, bir nevi vahiy gelecek ya, Cenab-ı Hak hazırlıyor yani. Bu halde sadık rüyalar dönemi de 6 ay devam ediyor. Böyle gayipten sesler, ışıltılar, parıltılar, ya Muhammed demeler bir sene. Rüya mevzusu da, sadık rüya dediğimiz rüya mevzusu da 6 ay devam ediyor. İşte bu mübarek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ruhu bu 6 aylık devreden sonra artık tamamıyla yalnızlık istiyor.

arıyor peygamberimiz. Cenab-ı Hak yani adeta o yalnızlık peygamberimize sevdirmiş. Cenab-ı Hak sevdirmiş. Öyle ki her şeyden vazgeçebilir, her şeyden vazgeçebilir fakat insanlardan uzak, kainatla ve kendi tefekkür alemiyle baş başa kalmaktan asla vazgeçemez peygamberimiz. Ve geçmek de istemiyor. Bu sebeple değerli dinleyiciler, onun Mekke içinde pek durmadığı ve hep insanlardan uzak ıssız yerleri seçtiği biliniyor. Mekke'de fazla durmuyor peygamberimiz aleyhisselam. İnsan arasında fazla girmiyor. Hep ıssız yerleri seçiyor. O zamanlar peygamberlik gelmeden önce. Buralarda hususi düşünceye dalıyor, tefekkürlere dalıyor. Ve yalnızlık sırasında adeta dağdan taştan, yerden gökten kainatın niçin yaratıldığını ona sorular soruluyor sanki. Yani bu yalnızlık sırasında boş durmuyor. Cenab-ı Hak onu boş bırakır mı? Adeta dağdan taştan, yerden gökten kainatın niçin yaratıldığını, insanların bu dünyaya niçin gönderildiğini, gaye ve maksatların neler olduğunu soruyor. Akıl, Cenab-ı Hak'ın akıl da vermiş, her şeyi vermiş. İşte kainat niçin yaratılmış, insanların bu dünyaya niçin gönderilmiş, gaye ve maksatlarının neler olduğunu soruyor. Ne var ki değerli dinleyiciler, bu suallerine, yani aklın sormuş olduğu ne Hira Dağı cevap verebilir, ne de Hira Dağı'nın kayaları, ne uçsuz bucaksız çöller, ne gündüz aleminin lambası güneş, ne gece aleminin kandili ay, ne güneş, ne ay, ne toprak, ne dağ, ne taş, ne Hira Dağı, ne pırıl pırıl parlayan yıldızlar ve ne de gelip geçen bulutların hiçbiri bu sorulara cevap veremiyordu. Veremez. Veremiyor. Ve o bu suallerine cevap bulamayışın hayreti içinde gün ve gecelerini böylece Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam günlerini, gecelerini böylece geçiriyor. Fahri kainat, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o mübarek ruhu zahiren yalnızlık istiyor. Fakat hakikatte ise kainatın yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak. Şu kainatın yaratıcısı kimse, Cenab-ı Hak ona muhatap olmak arzusunun ruhun derinliklerinde taşıyor peygamberimiz. Yalnızlık istiyor ama bir taraftan da Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak arzusu ruhun derinliklerinde var. Yalnızlık içinde sonsuz varlığa kavuşmak arzusu var. Bu hal değerli dinleyiciler, az veya çok hemen hemen bütün peygamberlerin vahiy almadan az önceki hayatlarında görülmüş. Daha vahiy gelmeden görülmüş. Mesela Musa aleyhisselam peygamberliğinden önce 40 gün kadar Tur Dağı'nda kalmış. Dünyadan uzak. Oruç tutmakla vakit geçirmiş ve peygamberlik sonra ona verilmiş. Diğer taraftan İsa aleyhisselam sakin bir ormanda 40 gün kadar her şeyden uzak ibadetle meşgul olmuş. Cenab-ı Hak ona tekrar peygamberlik vazifesi vermiş. Aynen öyle de peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ne yapıyor? Işıklar, parıltılar, sesler, gayipten sesler, sonra rüyayı sadıkalar, yalnızlık derken kainatın efendisi Hira'da. Hira Dağı'nda tefekkür ediyor. Sene miladi 610. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa ne demiş Sebir'de? Ya Muhammed benden in. Benim üzerimde yakalarlarsa Rabbim bana zulmeder. Ben Rabbimden korkuyorum. Benim üzerimden in dediğinde Hira Dağı ne demişti? Ya Muhammed bana gel. Gel ya Resulallah. Seninle dertleşelim ya Muhammed. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da Hira Dağı'nda kainatın efendisi 40 yaşında. Hira Dağı. Yıllardan beri devam edip gelen adetleri vardı Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın. Ne yapar? Her senenin Ramazan ayını Hira Dağı'nın tepesinde mağarada geçirirmiş. Rabbim Ramazan ayında Ramazan umresine giden kardeşlerimizle, abilerimizle, büyüklerimizle ne yaptık? Hira Dağı'na çıktık. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tefekkür ettiği o dağı Cenab-ı Hak ziyaret etmeyi bizlere nasip eyledi. İbadet ve dua ile geçirirmiş. Her sene Ramazan ayını Hira Dağı'nın tepesinde mağarada hem ibadetler hem tefekkürler böyle

bu hale geçirirmiş. Burası gerçekten gittiniz gördünüz ya da gidip görürsünüz, görmeyenler görür. Sessiz, sakin. Ve tam böyle Kabe'ye bakan bir yer, secde eder gibi. Hira Dağı'nın tepesi. Müsait bir yer. Cemiyetin bozuk havasından sıkılan mübarek ruhları burada adeta teneffüs ediyor ve huzur buluyordu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında rastgele değil, rastgele oraya gidip tefekkür etmiyor, rastgele gidip orada dua etmiyor, rastgele orada gidip ondan sonra ibadet etmiyor. Atası yani Hazreti İbrahim aleyhisselamın Hanif din üzere ibadet ve taatta bulunurdu. Yani yine de belli bir Hanif din üzerine. Ve değerli dinleyiciler, 40'ın yani ömrü saadetlerinin bu 40. senesinin Ramazan ayını da aynı şekilde Hira'da ibadet ve taatle geçirecek. Hazreti Hatice validemiz Hatice-tül Kübra'nın hazırladığı azıyla Hira Dağı'na doğru ilerliyor. Daha gidiyor. Hira Dağı'na gidiyor. Kainat o anda adeta efendisinin attığı her adımı hürmetle takip ediyor kainat. Kimler adım atıyor, kim atıyor? Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın attığı her adımı hürmetle takip ediyor kainat. Ve derin bir sükunete gömülü duruyor. Fakat bu sükut ve sükuneti manasız değildi. İbret ve hikmetle doluydu. Kainatın bu manalı sükutuna Peygamberimiz de derin düşüncesiyle katılıyor ve adeta bir ahenk meydana geliyordu. Yani kainatla, kainatın zikriyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam fikri bir araya geliyor. Bir derin bir ahenk, acayip bir şey değil mi? Sanki kainat onun muazzam ruhuna derinden derine fısıldıyordu. Kainat diyordu ki, yani lisan haliyle, her şeyin bir lisan hali var ya, mesela bir öğrenci bir elbise giyer, o giydiği elbisede biz anlarız ki bu bir öğrenci veyahut da bir asker, insan bir askerlik elbisesi giyer, deriz ki bu askerdir veyahut da o rütbeler görürüz, bu komutandır deriz, değil mi? Aynen öyle de kainat diyordu ki lisan haliyle, ya Muhammed, bizim yaratılmamız, yani yaratılmamızın sebebi, yaratılmamız, kainatın sebep vücudu sensin. Levlake levlake lemma halaktül eflak. Ey Habibim, sen olmasaydın kainatı yaratmayacaktım. İşte ey Muhammed, ya Resulallah, bizim sebebi vücudumuz sensin. Bizim yaratılma sebebimiz sensin. Manamı da en güzel izah edecek de sensin. Kainattaki her şeyi izah edecek zikirleri, tesbihleri, niçin yaratıldıkları, neden yaratıldıklarını kainatın kitabını okuyacak ve okutacak ve anlatacak sensin ya Muhammed. Bir kitab-ı Rabbani olduğunu bildirecek sensin ya Muhammed. Onun için sana minnettarım, sana hürmetkarım, sana hizmetkarım diyor kainat sanki lisan haliyle. Öyle diyor. Öyle. Kainatın manasını biz Peygamberimizden sonra anladık. Her şey karanlıktı, zulümatlıydı. Her şey bomboştu, abesti. Büyük cenazeler hükmündeydi ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın gelmesiyle her şeyin manasını ve hakikatini anlamaya başladık. Kainatın efendisi, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem artık sessiz, sakin ve ilahi tecelli masariyetine erecek, Hira Dağı'nın tepesindeki mağaradaydı. Mağaraya geldi. Tırmandı. Saatler sürdü. Hazreti Hatice validemizin hazırlamış olduğu azıkla birlikte Hira Dağı'na doğru tırmanıyor ve tepesine geldiğinde burada ibadetiyle, taatiyle, dua ve tefekkür ile meşgul olmaya başlıyor. Tabii ki Ramazan ayının 16. gecesi geride kalmıştı ve 17. gecesi, pazartesi gecesi Nur Dağı derin ve manalı bir sesle bürünmüştü. Allah Allah,
O civarda her şeyle onunla birlikte sessiz ve sakindi. Kim bilir, konuşulacakları dinlemek, söylenenleri adeta duyabilmek, eşsiz masariyetine ermek için, konuşacak olan ile dinleyene belki de hürmet için. Gecenin yarısı geçmiş ve zaman seher vaktine ayak basmıştı. Gece yarısı geçiyor. Seher vaktine doğru ilerliyor gece. Bülbüllerin ötmeye başladığı, güllerin bütün güzellikleriyle etrafa koku, tebessümler dağıttıkları ve Allah'ı zikredenlerin coşup sonsuz hazza eriştikleri müstesna bir vakit. Seher vakti. Gecenin, yani değerli dinleyiciler, gecenin yarısından fazlası gitmesi ve seher vaktine doğru yaklaşması. Tam vahiy meleği Cebrail aleyhisselam, bülbüllerin ötmeye başladığı, güllerin bütün güzellikleriyle etrafa koku tebessümleri dağıttıkları ve Allah'ı zikredenlerin coşup sonsuz hazza eriştikleri esnada, vahiy meleği Cebrail aleyhisselam en güzel bir insan suretine bürünmüş, mis gibi kokularla çevre buram buram kokmakta. Heyecan ve sükunat tecellileri iç içe. Cebrail aleyhisselam son derece sevinçli. Neden sevinmesin ki? Son derece surur ve mesrur içinde sevinç. O kadar sevinçli ki, neden biliyor musunuz? Çünkü son peygamber, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle ona muhatap olacak. O kadar seviniyor ki son peygamber Hazreti Muhammed'e muhatap olacak. Habibullah ünvanını imanı, ibadeti, tefekkürü ve mücadelesiyle hak edecek olan Sultan-ı Levlak'la konuşacak. Cebrail aleyhisselam heyecanlı, Cebrail aleyhisselam sevinçli, Cebrail aleyhisselam o kadar huzurlu ki, o kadar sevinçli ki, o kadar böyle buram buram bir koku içinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla konuşmak istiyor. Sultan-ı Levlak'la konuşacak, onunla yüz yüze gelecek, ondan dolayı çok neşeli, çok huzurlu, çok mutlu Cebrail aleyhisselam. Beklenen o an gelmişti. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam bu ıssız ve karanlık gecede güzel bir insan suretinde etrafı ışıl ışıl nurlar saçarak göz kamaştırıcı bir aydınlıkla kainatın efendisine göründü. Tatlı fakat gür bir seda ile. Çok tatlı, çok tatlı bir ses ama gür bir seda. Diyordu ki, İkra. Oku. Kainatın efendisi hayret ve korku sardı. Yüreği ürperiyordu. Ben okuma bilmem diye cevap verdi. Kim, nedir, nasıldır, nedir bilemiyor. Cebrail aleyhisselam oku diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ma ene bi karin. Yani ben okuma bilmem. Hazreti Cebrail kendilerini kucakladı ve sıkıp bıraktıktan sonra tekrar yine ikra, oku diye sesleniyor. Vazife başladı. Fahri kainat aleyhissalatü vesselam aynı cevabı veriyor. Ben okuma bilmem. Hazreti Cebrail aleyhisselam ikinci kere kainatın efendisini kucaklar ve sıkıp bıraktıktan sonra yine seslenir ona. Oku. Bu sefer Fahri kainat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ben okuma bilmem dedi. Söyle ne okuyayım? Madem oku diyorsun, ben okuma bilmiyorum ama söyle, sen söyle ben okuyayım. Bunun üzerine vahiy meleği Cebrail aleyhisselam Allah'tan aldığı ve Resulüne teslim etmeye geldiği Alak suresinin ilk ayetlerini başından sonuna kadar okudu. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbükel ekrem. Ellezi alleme bil kalem.
Allemel insane ma lem ya'lem. Sadakallahul azim. İkra bismi rabbikellezi halak. Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. Oku ki o insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı. Oku. İkra ve rabbükel ekram. Oku ki senin Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini talim eden bol kerem ve ihsan sahibidir. Heyecan vahşetin son haddinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kainatın efendisi bizzat konuştuğu lisanla nazil olan ayetleri kelimesi kelimesine tekrar etti. Cebrail aleyhisselam ne dediyse Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu nazil olan ayetleri kelimesi kelimesine tekrar etti. Artık inen ayetler Allah Resulü'nün hem diline hem de kalbine yerleşmişti. O andaki vazifesi sona eren Cebrail aleyhisselam birdenbire kayboluyor. O kadardı. Ona verilen zaman ve mühlet ve vazife bu kadardı bu anda. İlahi vahya muhatap olmanın verdiği heyecan ve haşyetle titreyen Allah Resulü, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor değerli dinleyiciler? Mağaradan çıkıyor. Korku ve dehşet içinde Mekke'ye doğru hareket ediyor. Yolda birçok garipliklerle karşılaşıyor. Garip. Dağ, taş ve ağaçlar. Esselamu aleyke ya Resulallah. Dedik ya taşlar, taşta taşlar, dağlar her şey zikreder. Allah'a zikre ve tesbih ederler ya. İşte peygamberimizi tanıyorlar. Peygamberimize hoş geldin diyorlar. Esselamu aleyke ya Resulallah diyerek onu selamlıyor ve yüksek vazifesinden dolayı tebrik ediyor. Dağlar, taşlar, her şey. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz ya Muhammed. Sana verilen vazifeni, yani vazifesinden dolayı seni tebrik ediyoruz. Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlar. Dağlar, taşlar peygamberimize selam veriyor. Evine varan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, karşılaştığı hadisenin azameti ve haşyeti karşısında adeta konuşamaz hale geliyor. Kendisini merak içinde karşılayan o vefakar annemiz Hatice-i Kübra radıyallahu anha sadece diyor ki ona, beni örtünüz, beni örtünüz diyebildi Hazreti Hatice validemize. Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha bu emri alınca yüzündeki başkaları sezmesine rağmen hiçbir şey sorma cesaretini gösteremiyor. Çünkü hala telaş içinde peygamberimiz ona neden sorsun için sakinleşmesini bekliyor. Bu anda soramaz tabii ki. Kainatın efendisini şefkat ve hürmetle yatağına yatırıyor ve üstünü örtüyor. Hira'da yalnızlık arayan peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şimdi de evinde ruh ve düşüncesiyle baş başa örtünün altında peygamberimiz yatıyor. Bir müddet sonra peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uyanır. Bir nebze olsun rahata ve sükunete kavuştukları belli. Hemen Hazreti Hatice validemiz başından, yani ne var, ne geçti, neler gördü, nasıl oldu, ne gibi, her şeyi peygamberimiz yani aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice validemize bütün başından geçenleri anlatıyor ve ekledi. Korkuyorum ya Hatice. Korkuyorum ya Hatice der. Bana bir zararın gelmesinden korkuyorum. Resulü Zişan Efendimiz bu sözleri kesin olarak ebedi devlet ve şerefli memuriyet nailiyet hususundaki itminan bulma arzusundan geliyor. Tabii ki üzerinde bir dava var. İslam davası. O davanın Allah korusun zarar geleceğinden korkuyor, şahsından değil. Yani bir nevi davanın zarar uğrayacağı, davaya zarar geleceği dolayısıyla peygamberimiz tabii ki biraz korkuyor. Ancak bir peygambere, hem de en şerefli peygambere, ilk zevce olacak kadar yüksek bir kabiliyete sahip olan Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha
her halinden son derece emniyet duyduğu kainatın efendisinin hemen ona diyor ki ya Muhammed, hiçbir korku ve endişe duymana sebep yok ya Resul. Ya Muhammed korkma diyor, korkma. Hiç üzülme. Allah senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Ben biliyorum ki sen sözün doğrusunu söylersin, yalan söylemezsin. Komşularına nazik ve müşfik davranırsın. Bak burada bize bir mesaj var esasında. Ne diyor Hazreti Hatice Validemiz? Ben biliyorum ki sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarına yakın alaka gösterirsin. Komşularına nazik ve müşfik davranırsın. Fakirlere yardım elini uzatırsın. Gariplere evinin kapısını açıp onları misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka yardım edersin. Ey amcam oğlu, sebat et. Vallahi ben senin bu ümmetin peygamberi olacağına ümit ederim der. Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha böyle teselli verir. Evet, burada ne yapalım değerli dinleyiciler? Bütün bu olup bitenler elbette manasız değildi ve hiçbir şey manasız olamaz. Bunda bir hikmet var, bunda bir hakikat var. Sorup soruşturup öğrenmek ise Hazreti Hatice'ye düşüyor radıyallahu anhaya. Kime gidebilirdi? Düşünüyor. Bu işlerden kim anlayabilir ve kime itimat edebilirim? Yani bu işlerden kim anlar? Kime gidebilirim? Hazreti Hatice validemiz uzun uzadıya düşünür ve sonunda danışacağı adamı tespit eder. Amcaoğlu Varaka bin Nevfel'den karar kılar. Varaka bin Nevfel oldukça yaşlanmış, saf bir Hristiyan. Gözleri görmez ama gönlü aydınlık. Tevrat'ı ve İncil'i okumuş, onlardan pek çok şey öğrenmiş böyle bir zat. Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha vakit kaybetmeden Peygamber Efendimizle amcası oğluna gider. Varaka önce Resul-i Ekrem Efendimiz'i dinler. O başından geçenleri anlatır. Varaka renkten renge giriyor. Peygamberimiz anlatıyor. Varaka renkten renge giriyor. Efendimiz sözlerine son verince Varaka haykırıyor. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kuddüs'tür. Namusu Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu. Yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olaydım. Senin yanında olaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım der. Sen bu ümmetin peygamberisin. Kuddüs, Kuddüs der. Bu gelen melek Namus-u Ekber'dir, Ruhul Kudüs'tür der. Bu ifadeler hem Allah Resulü'nü hem de Hazreti Hatice validemizi bir derece rahatlatır. Ancak Efendimizin anlamadığı bir şey vardı. Kavmi onun için yurdundan çıkaracaktı. Bu sualine Varaka cevap verir. Evet, seni buradan çıkaracaklardır. Çünkü senin gibi vahiy tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramamış olsun. Eğer senin davet gününe yetişsem bütün gücümle sana yardım ederim der. Varaka bin Nevfel gerçeğe konuşuyor. Gizlenmesi kabul olmayan gerçeği, bütün açıklığıyla ortaya konması gereken gerçeği konuşuyor. Bundan sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice validemizle birlikte Varaka bin Nevfel'in yanından ayrılır. Evet, değerli dinleyiciler, biz de burada bırakalım. Yarın ayrıldığı noktadan devam edelim. Bizden, Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.

0: sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Gönüllere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Radyo Nida 107.3 frekansında bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla yayındayız. Öğle vaktine kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. 0543-224-0108 543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz efendim. Konya turumuz olacak. Geçti. Hafta sonu biliyorsunuz. Son koltuklar kaldı. Katılmayı düşünüyorsanız hemen arayabilirsiniz. 0540-224-1073 0540-224-1073 bu numaradan detaylı bilgi alabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim.

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
1: Dost Kervanı.

Gemlik'ten selamünaleyküm rica etsem giydim beyazları dinletebilir misiniz demişler. Hasan abimiz göndermiş aleyküm selam. Boyuna koşun zemzem. Kolay gelsin hayırlı işler. Beni Haşim soyuna bizden selam götürün. Tekbir alan ihvana. Hayırlı günler abi, Medine Cennet Bahçesi adlı eseri çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim. Anadolu Aydın'dan Ey Sevgili adlı eseri istiyorum. Bursa Fethiye'den demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, Medine Cennet Bahçesi adlı eseri istiyoruz. Tüm dinleyenlere gelsin. Hayırlı günler demişler. Aleyküm selam. Selam götür. 0-543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Fadıl Aydın'dan Aşk Çek Gönlüm adlı eseri çalar mısınız? İş arkadaşlarıma ve özellikle Gülşen ablam için istiyoruz demişler. Hayırlı günler efendim, çok selamlar olsun, kolay gelsin. 0-543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

program devam ediyor efendim. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 11.45 şu anda saatler. ...0543-224-0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Yaralı kalplerin en büyük şifası hizmettir. Miskinler gibi yatarak kalp onarılmaz. İyileşmek, iyi şeyler yapmakla olur. İyileşmek işini severek yapmakla olur. Bizler bu yolda yoldaş olmaya geldik. Madem ki nasip isteriz, öyleyse hizmet edelim, nasibimizi alalım. Hizmeti hocaya, makama değil, zerreden küreye, insandan karıncaya, cümle varlığa edelim. Bilelim ki cümle varlık onun Rahman'ın nurudur. Damlanın, deryanın ispatı olduğu gibi tüm yaratılmışlar da onun ispatıdır. Bu sebeple birbirimizi sevelim. Biz biliriz ki muhabbeti azaltmak sünnete muhalifliktir. Uzak duracaksak mesafeyi şu beş sınıfa koyalım. Saygısız insanlar, kötümserler, kıymet bilmeyenler, heyecanını kaybetmişler, vizyonsuzlar. Umarım yola çıkmışlara tatlı dil, güler yüz, merhametli bir kalple yoldaş olmak nasip olsun her birimize. Zor mu zor, meşakkatli mi meşakkatli, lakin hele sen bir yürü de nice yürüyenler göreceksin sürüde.

Kolay gelsin kardeşim, kendim ve komşum Gülsüm için fani dünya ilahisini istiyorum. Çalarsanız memnun olurum, tüm dinleyenlere gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet abi. Ben Muhammed Ali Oruç Ender Tekin'den Gazze'de eseri istiyorum. Hayırlı günler demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Kütahya'dan Ali Mert. Ne zaman anarsam ilahisini çalar mısınız? Selamlar demişler. Aleyküm selam. Kütahya bizden de çok selamlar olsun. Hayırlı günler. تلثم بالأشواق يديك صلى الله عليك Selamünaleyküm. Ravza'nın içinde yeşil direkler adlı eseri istiyorum. Saliha, Gülşen, Öznur umreye gidecek olan Gülsüm için demişler. Allah kabul eylesin şimdiden. Aleyküm selam. Hayırlı günler. Kolay gelsin hayırlı yayınlar Sorgun Bebe dinlemede. Ya Muhammed, Muhammed ilahisini istiyoruz tüm radyo nida çalışanlarına demişler. Hayırlı günler efendim. 0543-224-01-08 bu numaradan. WhatsApp üzerinden efendim. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Fondaki eser yavaşladığı zaman benim de konuşmam yavaşlıyor fark ettiyseniz. Bu fonda konuşursam yani böyle uykunuz gelebilir. 11.49 şu anda saatler.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

11.57 şu anda saatler. Ravzanın içinde yeşil direkler adlı eser. Şimdi sıraya alacak istek üzerine yeni saate geçiş yapacağız. 0543 224 0108 bu numaradan efendim yazabilirsiniz.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Yeni saatteyiz efendim. Program sürüyor. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543 224 01

WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ya Habiballah, şefaat eyle bu aciz mücrim. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz efendim.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Zonguldak'taki hafız yürüyüşünü protesto eden insanları şiddetle kınıyorum. Eşref Ziya'dan. Dağlar geçitlerin manyas yolcusu olan bana ve İrem nesli gönül. Bana gelsin İrem nesli gönül, geliyorum kızlar demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar abi. Bugün hafız olan ablama bir ilahi armağan etmek istiyorum. Murat Durgun'dan O Gül Sensin Ya Muhammed eserini istiyorum. Ayrıca tüm ümmeti Muhammed'e armağan olsun demişler. Aleyküm selam. Allah mübarek eylesin. Çok selamlar.

Devam ediyor efendim program. Bu hafta sonu Konya turumuz olacak biliyorsunuz. Son birkaç kişilik yer kaldı. Ayrıca 11 Temmuz'da da inşallah İstanbul turumuz olacak. 11 Temmuz Cumartesi gece yola çıkılacak. Teheccüd vaktinde Yuşa Aleyhisselam ziyaret edilecek. Sonrasında sabah namazında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, orada sabah namazından sonra Hüdayi Vakfı'nın programı oluyor. Sonrasında Yahya Efendi Yeraltı Camii, Yeraltı Camii'nde sahabe efendilerimiz var biliyorsunuz makamları. Mehmet Emin Tokali Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi. Sahabe efendilerimizden Cabir Hazretleri, Ebu Zer El-Gıfari Hazretlerinin türbeleri, Kab bin Malik Hazretlerinin türbesi, Ebu Şeybetül Hudri Hazretlerinin türbesi ve o bölgede meftun bulunan birçok sahabe efendimiz ziyaret edilecek. 0543-224-0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz. 0543-224-0108 geç kalmadan yerinizi şimdiden ayırtın efendim.

Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Yalova'dan Yücel ben. Sizlerden Hasan Dursun'dan Can Ahmet'im adlı eseri istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Dua eder, dua bekleriz. Sizleri seviyoruz demişler. Aleyküm selam. Eyvallah, Allah razı olsun. ...12.23 şu anda saatler.

Devam ediyor efendim program. Birazdan 18 bin aleme server olan Muhammed adlı eser. Sonrasında Murat Durgun, O Gül adlı eser sırayı alacak efendim. Son bölüme doğru devam ederken dakikalar. Hevadan kaçmaya ettim de yemin, olmadım yine kendimden emin. Ey yüce sahibim, Rabbül Alemin, nefsimle baş başa bırakma beni. أطلق من رزقي أنا مالي. Son bulduk kibirle büyük savaşım, önünde eğildi o mağrur başım. Gördün, Beytullah'ta sendi gözyaşım. Rahmetinden mahrum bırakma beni. Kişi gafil ise kelam nafile, kalpler mutmaindir zikrullah ile. Şu fani dünyada bir nefes bile Kur'an'dan nasipsiz bırakma beni. İbadet tahtımdır, hidayet tacım. Başka hiçbir taca yok ihtiyacım. Her an, her mekanda sana muhtacım. Kapında secdesiz bırakma beni. Artık avutmuyor ne söz ne de beste. Emrini bekliyor ruhum kafeste. Vuslat kapısında o son nefeste şehadetten gafil bırakma beni. Affın azabından bilirim yüce. 99 ismin dilimde hece. Sorgu sual başlayınca o gece, kabirde cevapsız bırakma beni. Yaklaşan bir gün var, şartları yaman. Kur'an der ki o gün verilmez eman. Ey sıfatı Rahman ve Rahim olan, mahşerde gölgesiz bırakma beni. Gerçi söyleyecek sözüm çoksa da, geçtim her birinden, geldim maksada. Son bir dileğim var, yüzüm olmasa da, cemaline hasret

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

son bölümdeyiz efendim. Veda edeceğiz. Katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre Malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. 5 mağazasıyla sizlere hizmet veriyor Bilenler Ulu Cami çevresinde. Ayrıca Bilenler Ferace yenilenen mağazasıyla sizlere hizmet veriyor. Hac ve Umre yolculuğunuz öncesi ve sonrası efendim. Bilenlere uğrayabilirsiniz.

Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert, haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralar

ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini, cennete ikramla girecek kul, iman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit.

Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

Sözün özü. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

İllallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d'avveti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fazîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî ve'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Habir. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Ey tüm eşyanın hakikatine vakıf, her şeyden tam olarak haberdar, Habir Allah'ım. Sen sır ve sırrın ötesini bilensin. El-Halim, yumuşak davranan, hilmi çok olan. Ey hilim sahibi, asi kullarına genişlik veren, sabırla bekleyen ve suçluları hemen cezalandırmayan Halim Allah'ım. Bana hilminle muamele eyle, hilminden bahşeyle. Benim tek güvencem senin hilmindir. El-Azim, pek azametli ve yüce olan. Ey hiçbir akıl ve idrakin erişemeyeceği derecede büyük ve azamet sahibi Azim Allah'ım, bize büyük kerem ve ihsanından lütfeyle. El-Gafur, çok bağışlayan, mağfireti çok olan. Ey kullarını çok bağışlayan, mağfireti ve yargılaması çok Gafur Allah'ım. Benim ve bütün müminlerin günahlarını bağışlayarak affeyle. Eş-Şakûr, kendi rızası için yapılan amelleri daha ziyadesiyle karşılayan. Ey kendisine itaat eden kullarından razı olan, her iyiliğe en güzel karşılığı veren, verdiği zaman bolca ikram eden Şekûr Allah'ım, bana ve sevdiklerine en güzel nimetlerini arttırarak ihsan et. El-Ali, çok yüce olan. Ey derecesinin ve yüksekliğinin sonu olmayan Ali Allah'ım, benim ve sevdiklerimin makamlarını âli kıl. El-Kebir, pek büyük olan. Ey ululuk ve kibriyası, hiç kimsenin erişemeyeceği büyüklükte kebir Allah'ım. Hayır ve kereminle bizi mükafatlandır. El-Hafif, yapılan bütün işleri tüm tafsilatıyla hıfzeden, afet ve beladan koruyan. Ey semaları ve arzın içindekilerini koruyan, muhafaza ve hıfzedip hiçbir şeyi unutmayan Hafiz Allah'ım. Bizleri yerden ve gökten, içimizden ve dışımızdan gelecek afetlerden muhafaza eyle. El-Mukit, bilen, tayin eden, her yaratılmışın rızkını tayin eden. Ey yarattıklarını geçindiren, barındıran, her canlının rızkını veren Mukit Allah'ım. Zahiri ve manevi rızıklarınla bizleri rızıklandır. El-Hasib, herkesin hesabını iyi bilen, mahlukatına kafi olan. Ey cümle mahlukatın ihtiyacını gören, herkesi hakkıyla hesaba çeken Hasib Allah'ım, ihtiyaçlarımı giderip bana kafi ol.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
2: Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda ve a'mala ehlil yakin ve münasahata ehlil tevbe ve azme ehlil sabr ve cidde ehlil hisbeti ve talebe ehlil ragbe ve ta'abbude ehlil vera' وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى اَخَافَكَ
3: Allah'ım, senden hidayet ehlinin başarısını, yakin erbabının amellerini, tövbe edenlerin ihlasını, sabredenlerin azmini, tedbir ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin isteklerini, takva ehlinin ibadet hallerini, ilim sahiplerinin anlayışını isterim. Böylece senden hakkıyla korkmuş olayım.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
2: Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak

0: 240 224 1073.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak
2: 3 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.

0: 40 hadisi şerif. Abdurrahman İbni Avf'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştir. Allah azze ve celle buyurdu ki, ben Rahmanım ve akrabalığı Rahim'i ben yarattım ve ismim olan Rahman'dan ona isim diye Rahim türettim. Kim akrabaya iyilik ederse ben de ona iyilik ederim. Kim de ondan ilgiyi keserse ben de ondan iyiliği keserim. Akraba arasındaki münasebetin şerefli mevkiini beyan etmeye bu kutsi hadisi şerif en büyük delildir. Zira Allah'a mahsus en güzel isimlerden olan Rahman kelimesiyle nesebi yakınlık manasına gelen Rahim, kök itibariyle aynı kelimedir. Bunun için Cenab-ı Hak ismimden yani Rahman'dan Rahim'i türettim buyurmuştur. Bu beyanda Rahim'in kıymet ve ehemmiyetini belirtmek için başka bir ifadeye ihtiyaç bırakmamaktadır. Rahim hukukuna riayet edenlere Allah Teala ihsan ve ikram edecek, riayet etmeyenleri de rahmetinden mahrum bırakacaktır.
1: Kırk hadisi şerif.

0: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Sallu alâ tabîb-u kulûbina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. El-evvelu Allah, vel-ahiru Allah, vel-zahiru Allah, vel-batinu Allah. Hayrihi ve şerrihi min Allah. Men kâne fî kalbihi Allah. Femu'inuhu ve nasiruhu fittâreyni Allah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah vallahu basirun bil ibad. Subhaneke la, subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena.

daha sonra şekli insana koyan Rabbimiz, bizler zelil idik, aziz eyledin. Bizler çıplaktık, giydirdin. Açtık, doyurdun. Cahil idik, ilim verdin. Bizleri iman ile süsledin. Defteri İslam'a kaydeyledin. Kendine kul, Resuller sultanı, dertliler dermanı, acizler amanı, enbiyalar imamı, sevgili Habibine ümmet eyledin. Ya Rab, bizleri kulluğundan kovma ya Rab. Hüsrana düşenlerden eyleme ya Rab. Delalet içinde yüzenlerden eyleme Allah'ım. Eğer bizleri kapından iblis gibi kovduklarından, rahmetinden dun eylediklerinden kılarsan, biz hangi kapıya iltica eder, felah bulur, necate ereriz. Ya Rab, ancak senin kapında bizlere izzet verilir. Zira devlet, kudret, heybet ve azamet zat-ı uluhiyetine mahsustur. Allah'ım, sırtımızdan şeriat örtüsünü sıyırıp alırsan, bizleri hayasızlardan, arsız ve yüzlüsüzlerden kılarsan, bizleri bu azaptan kim kurtarır ya Rab? Başımızdan iman tacımızı alıp, alnımıza küfür damgasını, şekavet levhasını temhir eylersen, bizleri hidayet ve saadete kim iletebilir ya Rab? Sen ulu padişahsın. Bizler senin yarattığın mahlukuz. Allah'ım, işte bir sohbet halkasındayız. Seni tevhid ediyoruz. Senin nebilerini tasdik ediyoruz. Senin sevgili Muhammed'ine gönül verdik. Bizleri kapından kovma ya Rab. Sırtımızdan şeriat elbisesini alma Allah'ım. Başımızdan iman tacını kaldırma Allah'ım. Bizi senden ve senin sevdiklerinden ayırma Allah'ım. Seni sevenlerle haşreyle Allah'ım. Nikah-ı iltifat-ı Muhammedi ile mahzun kalplerimizi dilşad eyle Allah'ım. Alnımızdan secde eserini silme Allah'ım. Gönüllerimizi nuru Kur'an eyle, nuru tevhid eyle, Muhammed'i muhabbeti Muhammedi ile tezyin eyle ya Rabbi. Bizi mahbubundan ayırma, ruhumuzu ruhu serveri alem ile aşina eyle Allah'ım. Gözümüzden gaflet perdesini kaldır Allah'ım. Gönlümüzden hubbu sivayı ihraç eyle Allah'ım. Günah sevgisini ihraç eyle Allah'ım. Bizlere gören göz, sezen öz nasip eyle ya Rabbi. Kulaklarımızdan gaflet babuğunu çıkar, Hak kelamını bizlere duyur ya Rabbi. Daima kalplerimize ilham-ı Rabbaniyeni havale eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Değerli dinleyenlerim, bir dua ile başladık. Mevlam dualarımızı ahseni kabul ile makbul eylesin. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri

Mevzumuz neydi? Değerli kardeşlerim, namaz. Ve şöyle demiştik, okumuştuk. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَلَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Onlardan sonra bir kavim geldi. Namazı zayi ettiler. Şehvetlerine uydular. Değerli kardeşlerim, Efendimiz öyle buyuruyor hadisi şeriflerinde. Allah'a şirk koşmadan sonra en büyük günah Allah'a şirk koşmak. Allah'a şirk koşmadan sonra en büyük günah namazı terk etmek. Kademe kademe anlatacağım inşallah. Yani dikkatle takip edelim. Bazen de işlerimiz oluyor, gelemiyoruz. Hakkınızı helal edin. İşte dün randevum vardı, bugün geldik. Yarın başka bir işimiz var ama öbür günler sizlerle beraberiz Allah izin ederse. Peki değerli kardeşlerim, Efendimiz ne buyuruyor? An Abi Sa'idul Hudri radıyallahu anh, gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, veylun vadi fi cehennem. Bu da bu veyl nereden geliyor? Fe veylül lil musallinellezinehum an salatihim sahun. Maun sure-i celilesinde büyük bir helak vardır o namazı kılanlara ki onlar namazlarında gaflet edicidirler. Yani değerli kardeşlerim, ehli sünnet uleması burada vaktine riayet etmeyen, kazaya bırakan, tehir eden, zamanında kılmayan, ne geldi Efendimiz aleyhissalatu vesselama, ya Resulallah en değerli amel nedir? Vaktinde kılınan namazdır buyurdu Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Vaktinde kılınan namaz. Daha vakti gelmeden hazırlanan. İşim var hocam, gücüm var hocam. Ne işim var? Yani ne işim var? Allahu Teala senin işini belirtmiş. Ne buyurmuş? Senin yaratılış gayen Allahu Azimüşşan beyan ediyor. Ne beyan ediyor? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Anladın mı arkadaş? Ben insanları ve cinleri yaratmadım. Ve ma halaktul cinne vel ins istisna edatıyla ne geliyor? İlla ancak şunun için yarattım. Liyabudun. Bana ibadet etsinler diye yarattım. Senin işin, gücün Allah'a ibadet. Başka işin, gücün yok senin. Hocam bizim geçim neyle olacak? Allah'ın ilk vazifen, ilk işin Allah'a kulluk. Bunu yaptın mı arkadaş? Evet, çalışabildiğin kadar. Beş vakit namaza ayıracağın en fazla 2 saat. 22 saat ne yapacaksın? İşte o 2 saati ayırırsan, Allah için ayırırsan, o 22 saat de ibadet oluyor. Anladın mı şimdi arkadaş? Şimdi bazı boş boğazlar, boş hevesler, midesinden konuşan derler. Bazen de işlenmesinden konuşan derler. Yani boş lafa söyleyenler için söylenir bu. Efendim çalışmak da ibadet. Allah Allah. Yani namaz yok. Abdest yok. Usulü yok. Efendim. Senin çalışman ne oldu? Azap. Yani dünya. Dünya hırsı oldu. Dünya hevesi oldu.
Peki değerli kardeşlerim, namazlarımızı eda edersek ne oldu senin çalışman? İşte o söylediğin ibadet var ya, o ibadet oldu. He vallahi he billahi. Kazandığın, o terlemen, o çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmek için çektiğin sıkıntı, dinlediğin sözler, hepsi amel defterine kayılıyor arkadaş. Ama şeytan arkadaş arıyor kendine. Ne dedi? Hepsini saptıracağım bunların dedi. Bir tane adam bulamayacaksın dedi. Mevla da halis kullarını gösteriverdi. O zaman şeytan, Allah buyuruyor bunu. İlla ibadallahil muhlasin. O muhlis kullarına değil ya Rabbi dedi. Onlara bir şey yapamayacağım dedi. İşte o muhlis kullardan olmak. Yarın ahirette şeytan ne diyecek cehennemliklere? Fela telumuni ve lumu enfuseküm. Beni ayıplamayın. Kendinizi ayıplayın. Allah size bugünlere haber verdi. Ben vazifemi yaptım, ahdimi yerine getirdim. Eğer ben kurtarabilsem kendimi kurtaracağım, sizi nereden kurtarayım dedi diyecek. O hani çalışmak da ibadettir. Hele hele dümbidensiz, imansız, mel'un bir kadın, kapalıları imha etmek lazım diyor. Kapalıları imha. Yani yakacak, öldürecek, o kadar kinleri var yani, o kadar kinleri var. Ama bu zihniyetleri iktidara getirecek maalesef tesettürlü, muhafazakar, efendim görüşlü insanlar da bunlarla beraber. İnanılacak gibi değil. Değerli kardeşlerim, kim olursa olsun, ben o parti purti demiyorum. Ya bak, bu kadar yolsuzluk var, arsızlık var. Kendileri söylüyor, ben söylemiyorum. Avrupa parlamentosu ne yapıyor? Adalet bakanını kınıyor. Kendilerinde bu yolsuzluk, bu arsızlık olsa kıyameti koparırlar. Anladınız mı şimdi? Niçin İslam'a düşmanlar, muhafazakar insanlara düşmanlar, vatan evlatlarına, Anadolu evlatlarına neden düşmanlar, anlıyor musunuz şimdi? Mavi vatan dediğimiz zaman hopluyorlar. Olmaz diyorlar. Kıbrıs Rum kesimiyle Yunan'ın arkasında duruyorlar. Akdeniz'deki o Birinci Dünya Harbi'nde bütün petrol yatakları olan devletleri elimizden aldılar, toprakları, devlet kurdular, devletçi kurdular, ellerimizden aldılar. Bizi efendim bir Anadolu'ya hapsettiler ve petrol çıkarmamıza da müsaade etmediler. Kendilerinde teknoloji vardı. Burada yok dediler, kapattılar. Yok dediler, kapattılar. Şimdi aynı oyunu Akdeniz'de yapmaya çalışıyorlar. Uyan Müslüman, uyan. Uyanmak mecburiyetindeyiz. Şimdi değerli kardeşlerim, şimdi bunlar, iman yok ki namazdan bahsedelim. O kadar Çinliler. Bakın Mevlam, feveylül lil musallin. Vay, veil olsun o namaz kılanlara. Burada veil, veylül li külli hümeze. Bak orada da var. Değerli kardeşlerim, o arkadan çekiştirenlere kaş göz işareti yapan, bu maalesef çok ya. Ya ne arkadaşını hafife alıyorsun? Kaş yapıyor, göz işareti yapıyor, ağız burun işareti yapıyor, el kol işareti yapıyor. Yazıklar olsun. Senin arkadaşlığına, senin Müslümanlığına, senin insanlığına,
karşıdaki insanı hafife alıp kötülüyüp ağız burun işaretiyle alaya alanlara Mevlamız ne buyuruyor? Veylül li kulli hümeze. Veyl onlara. Peki veyl nasıl? İşte şimdi okuyacağım hadis-i şerif. Veyl cehennemde bir vadidir ki kafir bir kimse onun dibine ulaşamadan önce içerisinde 40 sene yuvarlanıyor. 40 sene dibine ulaşabilmek için. Namazları vaktinde kılmayanlar, efendim, ne var hocam diyor, işte kaza ediveriyorum diyor. Ediveriyorsun da Mevla öyle demiyor. Mevla da buyuruyor ki neden kazaya bıraktın? Bey, Allah Allah. Öyle yağma yok. Dahasını söyleyeyim size ben. Adam hacca umreye gidiyor. Gelirken giderken namazlar gidiyor. 70 sefer hacca gideceğine, yani bir namazı kazaya bırakıyorsun ya, hacca gitme, umreye gitme, ama o bir vaktini kazaya bırakma. Dalga mı geçiyoruz biz? Namaz ibadeti, Efendimiz ezan-ı Muhammediye okunduğu zaman şekli değişiyordu yahu. Rengi değiştiriyordu. Yerlere, göklere teklif edilen vazifenin vakti geldi diyordu. Ama gel gelelim biz. Ya camiler boş, camiler. İmam Efendi'nin umurunda bile değil. Kimse gelmiyor diyor da kapıyı kilitliyor gidiyor. Sanki bakkal dükkan. Bakkal dükkan olsa şey etmez. Bir metrekarelik dükkan olacak vallahi kapatmaz. Ama camiyi pervasızca kapatıyor. Şu hale bakın. O beldedeki bütün kimselerin namazı ne yapar? Mutlaka bir yerde orada bir cemaatle namaz kılınması lazım. Herkes sorumlu hale gelir. Değerli kardeşlerim, namazı kıldıkları halde vaktini geciktirenlere böyle tehdit oluyorsa ya kılmayanlar, ey değerli kardeşlerim, ya kılmayanlar, bunların halleri ne olacak? İşte şimdi onları anlatmaya, izah etmeye çalışacağız inşallahu teala. Bakın değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadisi şeriflerinde ne buyuruyorlar? Her kim kıyamet gününde Allahu Teala'ya 5 vakit namazla, işin kolaylığına bakın ya, Ramazan orucuyla ve cünüplükten yıkanmayla kavuşursa o gerçekten Allahu Teala'nın hakiki kuludur. Yapamayacak mısın bunu? Katın üzerine kat koyuyorsun ama. Araban modeli düşük diye model arıyorsun. Efendim bir de hobi bahçem olsun, onu da alıyorsun. Efendim yazlığım olsun, onu da alıyorsun. Ama bir namaza geldiği zaman bahanenin arkasında dolanıp dolaşıyorsun. Ya bir namaz kılacaksın ya. Allah'tan kork ya. Allah'tan korkun. Aa hocam işte kılmayanları ürkütüyorsun da. Tövbe estağfurullah. Adam uyanması lazımsa, eğer uyanmıyorsa, uyanması lazımsa iyi bir iğne ona kakılması lazım. Hoplasın bir. Hopla bir yahu. Kendine gel. 5 vakit namazı kılacaksın. Ramazan orucu tutacaksın. Ya Müslümanız biz.
Cenabet yani yıkanma, gusül ihtiyacı olduğumuz zaman kalkacaksın, gusülle yıkanacaksın. İnsanlığın gereği bu. Haşa, biz hayvan mıyız? Neyiz? İnsanız. İnsansak olur ya. İşte bir hanımlar özel günleri veya alevi münasebetler veya başka bir meselelerden. Her kim bunlardan bir şeyi noksan ederse o da Allahu Teala'nın hakiki manada düşman olmuş olur. Ya değerli kardeşlerim, hemen kitaplarımıza efendim ya hiçbir şey şey demiyorsun, sosyal medyaya usul abdesti nasıl alınır? Diyanete sor babına, girin. Şöyle nasıl gusül abdesti almamız lazım gerektiğini A'dan Z'ye burada anlatılması lazım, anlatayım ama bu birebir gösterilmesi lazım. Mutlaka herkes, bugün namaz kılarken aklıma geldi, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Benden gördüğünüz gibi namazı eda edin. Yani Peygamberimiz nasıl kılıyorsa öyle kılmak mecburiyetindeyiz. Sen Allah Resulü'nden daha mı değerlisin? Benim kalbim temiz diyor. Haşa, Allah Resulü'nden daha mı temiz? Ayakları şişinceye kadar efendim kıyamda kalan, namaz kılan, secdede kalan, hatta Ayşe annemiz ne buyuruyor? Acaba öldü mü uzun süre secdede kalıyor, ayaklarının altını gıdıklıyor. Ayşe annemiz tepki verince ha canlı dedim diyor. Uzun müddet nerede kalıyor? Secdede kalıyor. Gelmiş günahı affolmuş, geçmiş günahı almış, kalbi tertemiz olmuş. Kalbini yıkamışlar, paklamışlar, temizlemişler. İlk Kevser suru, sonra Zemzem suyuyla yıkanmış. Biz de cennete giderken ve nezâ'nâ mâ fî sudûrihim min gıllin tecrî min tahtî el-ehnâr. Onların kalplerinde ne kadar kötü hasletler var, hepsini alacağım buyuruyor Allah'ımız. Onun için kin yok, buğz yok, hırs yok, düşmanlık yok, haset yok, yok, yok, yok, kötü huylar yok. Kalp temizlenmiş. Şimdi değerli kardeşlerim, üç şey vardır ki onları koruyan gerçek manada bir velidir. Allah Allah, alın size velilik makamı. Öyle uçmaya kaçmaya ne gereğiniz var? Yani öyle uçmaya kaçmaya, efendim ben şöyle kerametliyim, böyle kerametliyim. Şimdi bazıları yine hoplayacak. Memlekette sahte şehlikten geçilmiyor ya. Değerli kardeşlerim. Vallahi böyle yani. Sahte şehlik. Önüne gelen şey. Mürit kalmamış. Mürit. Bir bakıyorum bazen. Allah. Mehdiler, Gavslar. Güncele gidiyorlar. Halbuki onları zayi eden ise hakikat Allah'ın düşmanıdır. Neymiş o? Namaz, oruç, cünüplükten yıkanmak. Üç şey ya. Tabi zenginsen zekatını vereceksin. Fitreni vereceksin. Haccına gideceksin. Ama her insanın yapabileceği olaylar. Ha, hastasın, oruç tutmayabilirsin. Ama hastayım, namazı terk edemez. Bak, hastayım, oruç tutmayabilirsin. Hastayım, namazı terk edemezsin. Böyle hasta olanların efendim yanlarına gittiğimiz zaman ben soruyorum, namazını kılabiliyor musun? Aa hocam işte olmaz. Hastayken daha çok dikkat edeceksin ya. Yani hastayken daha çok dikkat etmen lazım. Öyle nerede ya? Öyle yağmam var. Namazsız, niyazsız Allah'a gidiyorsun ya. Hayır, Allah muhafaza. Mesela şimdi bizim gibi işi 70'e dayanmış olan, hicri olarak 70'teyiz.
Yani şu anda ben hicri olarak 70'teyim. Takvimimiz kaldırılmasaydı, ya değerli kardeşlerim, takvim kaldırıldı, yazı kaldırıldı, ezan kaldırıldı, Kur'an yasaklandı. Ne oluyor ya, ne oluyor ya? Camiler kapatıldı. Ezan Türkçe okundu bir zaman, 18 sene. Tanrı uludur, Tanrı uludur, yoktur ondan başka tapacak falan. Ama hani ya lesselahı deş, haydi namaza, haydi namaza. Onu değiştirmiyorlar. Haydi felaha, haydi kurtuluşa. Değerli kardeşlerim, silindir gibi geçtiler vallahi, silindir. İstiklal mahkemeleri kaldırılınca niye kaldırıyorsunuz diyor. Ya asılacak kimse kalmadı artık demiş. Sindirdiler herkesi. İlk önce asalım sonra yargılayalım. Değerli kardeşlerim. Ne istediniz bu Necip milletten? Ne istediniz bu iman ehli, iman abidesi bu milletten? Ne istediniz arkadaş ya? Ne istediniz camilerimizden? Ne istediniz Kur'an'ımızdan? Ne istediniz ezanımızdan? Hala geçmiş tabii bunu ben tekrar, ama hala aynı zihniyet. Efendim diyor, sanki camiye gelecek. Sanki anladığı zaman camiye gelecek. Sanki anladığı zaman Kur'an okuyacak. Sanki Kur'an anladığı zaman yaşayacak. Niye Türkçe Kur'an değil? Niye Türkçe ezan değil? Ya senin dinlen, diyanetten alakan yok. Sen ne uğraşıyorsun ezanla, Kur'an'la, senin ne haddine? Bu Necip milletin mayası İslam ve Kur'an Muhammedi olarak yoğrulmuştur. Dinsizliklerini, imansızlıklarını, kafirliklerini böyle kusuyorlar. Ya değerli kardeşim, ben dinsizim, imansızım, Kur'an düşmanıyım, ezan düşmanıyım, namaz düşmanıyım diyemiyor. Ne diyor? Efendim benim anlayacağım gibi olsun. Ne anla gel o zaman, hadi camiye gel. Namazını kıl hadi. Tamam Türkçe okuyalım hadi. Gel. Geldin mi ki şimdi geleceksin? 5 vakit namazı kılacak babayiğit o, babayiğit Allah'ın veli kulu. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı bakın, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, enteresan bir hadis-i şerif okuyacağım size şimdi, çok enteresan. İyi dinleyelim ne olursunuz değerli kardeşlerim. Hani biriniz bu sohbetlerden namaza başlarsınız, hidayete erersiniz. Efendimiz ne buyuruyor? Senin vasıtanla bir kişinin hidayete ermesi vadiler dolusu kızıl develere sahip olmandan vallahi daha hayırlıdır buyuruyor. Niye gelinmeye çalışıyoruz biz buralara? Biz bilmiyor muyuz? Acaba biriniz bir kişiye bir şey öğretir de o kişi de ondan ilham alır, yararlanır, efendim namaza başlar, imanını kuvvetlendirir. Nice efendim caminin içinde burada anlatıyoruz devamlı değerli kardeşlerim. Caminin içinde imansız var, imansız caminin içinde. Caminin içinde Ebu Cehil gibi kafir olan var ya. Vallahi böyle bak. Hocasını şikayet eden mel'unlar var ya. Hoca hoca. Yani hoca şunu konuştu, hoca bunu konuştu. Keyfine, zevkine gelmezse ondan sonra hocayı hemen gel bakayım hocam ya şunu şöyle anlatsan da ne olur falan. Kimse kafası ağrısın istemiyor. Kimse makamı mevkisi gitsin istemiyor. Bir tane densiz çıkıyor oradan.
Bir zaman faiz anlatamıyorsun ya. Şeriat diyemiyorsun ya. Şeriat-ı Muhammediye anlatamıyor. Kur'an'ı anlatamıyorsun kardeşim ya. Kur'an'ın emirlerini anlatamıyorsun. Karşında tilki gibi, çakal gibi yapmış. Hoca ne konuşacak, ne şikayet edeceğim diye onun hesaplarını yapan münafık tipli, Abdullah İbni Ebey bin Selul tipli insanlar var değerli kardeşlerim. Camide hoca şikayet edilir mi ya? Burada defaatle söylüyorum. Bizim burada söylediğimizden rahatsız olan bazı kardeşlerimiz var ya. Niye rahatsız oluyorsun kardeşim? Eğer haksız bir şey konuşursam amanna. Ama önümde ayetler, hadisler. Kendimden de bir şey kattığım yok. Şimdi mesela bu şeyi Efendimiz Aleyhisselatü ve Buhari'de geçen hadis-i şerif ya. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Sabah namazını kıldığı zaman mübarek dönüyor cemaatine. O kutlu insanlara, dünyanın en kutlu insanları Peygamber Efendimiz'in mübarek yüzünü görenlerdir. İmanlı bir şekilde buna ne diyoruz? Ashab-ı kiram. Hiç kimse, en büyük evliya da olsa onu onların mevkisine, makamına vallahi çıkamazlar. Ya değerli kardeşlerim, bu iş böyle. Resulullah'ın saadetli huzurunda bulunmuş bunlar. Bundan dolayı geçen de anlatmıştım efendim. Allah sizi Muaviye ile beraber haşretsin. Elim bir hadise. Yani şu anda malumunuz veçile Muharrem 10. Nedir? Hazreti Hüseyin'in şehadetidir. Maalesef buna da emri veren kim? Yezid. Ve bundan dolayı bize, ehli sünnete Yezid diyorlar. Ayıp ya. Ayıp. Sen Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Ali'yi benim kadar sevemezsin. Ben severim, yolunda yürürüm. Yapılan bu vahim olayı ne yaparız? Ümmetin kara kaderi diye, tabii kaderi deriz, kaderi ilahisi deriz. Peki bundan dolayı ona buna küfretmeye gerek var mı ya? Hazreti Muaviye'dir kardeşim. Kurban olduklarım. Hazreti Hüseyin'i şehit eden hiçbir kimse iflah olmadı. Hazreti Hüseyin'i şehit edenler yanı başından ırmak akarken, nehir akarken susuz bir şekilde şehit olmasına sebep olanların hiçbiri suya kanarak gitmedi değerli kardeşlerim. Hararetle, o şiddetli hararetle Allah onların canlarını aldı. Hazreti Hüseyin'e misilleme. Mevla azizün züntikamdır. Mübarek başını kesenler. Bunları kabul etmemiz mümkün mü Allah'ınızı severseniz? Ama bunları da ne yapacağız? Anlatacağız. Bundan dolayı bakın Muharrem'in 10'unda mutlaka oruçlu oluyoruz. Bir gün evvel, bir gün sonra ekleyerek. Ya efendim 9, 10, 11 3 gün oruç tutabilirsiniz. Veya 10, 11 veya 9, 10 2 gün tutmak istiyorsanız Muharrem ayının 10'unun yanına bir ilave edeceksiniz. Ama sen cömert adamsın efendim, 3 gün tutacağım. O zaman 9, 10, 11. Şimdi bu Muharrem 10 Perşembe gününe denk geliyor. Yani yarın çarşamba 9, Perşembe 10. Perşembe günü onu tutarsanız, Cuma'yı da mecbur tutacaksanız 11,
Cumartesini de tutarsanız Muharrem ayının, özür dilerim, haram ayın Perşembe, Cuma, Cumartesini tutana 900 yıl oruç tutma sevabı. Hem Muharrem'in 9'u 10'unu tutuyorsunuz. Bir de cumartesini de eklediğiniz zaman 3 gün oruç tutarak 900 sene oruç tutma sevabını, ayrıca Muharrem ayının 10. gününü oruç tuttuğunuzdan dolayı geçen sene tutamadığınız bütün oruçların sevabını Allah size ne yapıyor? Bahşediyor, veriyor. Mevla cömert kardeşim. Mevla vermek için bahane arıyor ya. Niye istemiyorsunuz kullarım diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi değerli kardeşlerim, içinizde rüya gören var mı? Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir sabah o bize dün gece, uzun bir hadis-i şerif, kısasını almış burada kitabımız. Dün gece bana iki gelen geldi. Onlar beni kaldırdılar ve kendileri bana yürü gidiyoruz dediler. Ben de onlarla birlikte yola koyuldum. Derken biz yatan bir adamın yanına geldik. Anlayın şimdi. Ahiret. Namaz yok, niyaz yok. Oo, iyi adamdı da şöyle öldü de böyle öldü de şöyle yaptı da böyle yaptı da. Ha, bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Namaz yoksa vay vay vay vay vay. Bir de baktım ki başka biri onun başına dikilmiş. Elinde bir kaya var. Bir de ne cüreyim, o kayı onun başına atıyor ve kafasını parça parça ediyor. Derken taş yuvarlanıyor, o taşı tefe alıyor ama o kafası ezilenin başı evvelce olduğu gibi sağlamlaşmadıkça ona geri dönmüyor. Sonra başı eskisi gibi düzelince onun yanına dönüyor, ilk seferinde yaptığının bir mislini daha ona yapıyor. Bunun üzerine ben onlara Subhanallah bu nedir dedim. Onlar da bana yürü yürü dediler. Sonra onlara gerçekten ben bu geceden beri ilginç şeyler gördüm. Peki ya bu gördüklerim neydi deyince bana muhakkak ki şimdi biz sana anlatacağız. Hani o ilk önce yanına vardığın taşı başla ezilen adam var ya, Kur'an'ı okuyup ezberleyerek alan, sonra onu bırakan ve farz namazdan uyuyakalan kişidir dediler. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş. Küçükten öğrenmiş. Büyüyünce ne Kur'an ne bir şey. Sonra namaz kılmamış. Namazı terk etmiş. O başı ezilen, sonra tekrar eski haline gelen, sonra o başı tekrar parçalanan o adamın halini bize Efendimiz aleyhissalatü vesselam değerli kardeşlerim hatırlatıyor, anlatıyor, izah ediyor. Yapmayın, etmeyin diyor. Namazsız bir şekilde Allah'ın huzuruna giderseniz başınıza gelen felaket budur diyor. İlla görmemiz mi lazım? İlla başımıza bu felaketin gelmesi mi lazım? Akıllanmamız için ölmemiz mi lazım? Geri dönüşümüz yok. Hani bu sefer olmadı öbür sefere. Ne derler o? Bir imtihanı başaramazsan öbür imtihan, yani vizeleri bitiremedin, finalleri bitiremedin, yazın kurtarma imtihanları. Bunun kurtarma imtihanı yok. Öldün mü işin bitti. Allah'a şirk koşmadan sonra en büyük günah neymiş değerli kardeşlerim? Namazı terk etmekmiş. Bundan dolayı bakın, kıyamet günü ilk olarak namazı terk edenlerin suratları karartılacaktır. Simsiyah, kap
kapkara olacak. Namazı terk edenler. Bu dünyada başlar zaten. O günahların kalbi durum insanı yüzüne vurur. Onun için Allah dostlarında bir sevimlilik vardır. Allah'a ne kadar bağlıysan o kadar insanlar arasında sevgin artar. Kafirlerin de o kadar nefret artar. Değerli kardeşlerim, Müslümanın sevgisi artar, kafirin, münafıkın, mücrimin, fasığın neyi artar? Hırsı artar. Ya şüphesiz cehennemde öyle bir vadi vardır ki, dinleyin şimdi değerli kardeşlerim. Ona lemlem denir. Lemlem denir. Yığınların kendisinde toplanacağı yer manasında. Lemlem. Evet. Onda birçok yılanlar vardır ki her bir yılan deve boynu kadar kalındır. Uzunluğu da bir aylık yol mesafesindedir. Ya deve boynu gibi. Deve böyle misal veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve uzunluğu da bir aylık. Nasıl korkmayız arkadaş ya? Bir yılan yavrusu bizim eve girse oho. Yani bir kırk ayak giriyor. Aa, bu neydi bu neydi? Hele o kızlar da kadınlar da bir çığlık. Bir fare yahu fare fare. Senin bağırmandan o kaçıyor zaten. Hele bir ufak bir akrep görsün hele. Buluncaya kadar o evde çoluğunu çocuğunu yatırır mı o akrep? Ya peygamber haber veriyor. Biz bunu söylemiyoruz. Peygamberin haberleri bunlar. Fesevfe yelgavne gayya. Mevla'nın haberi. Gayya deresine yollayacağım onları diyor. İleride açıklayacağım inşallah. Bu yılanlar namaz kılmayanları sokarlar ki zehirleri onların bedenlerinde 70 sene acı verir. 70 sene. Sonra etleri paramparça olarak dökülmeye başlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya değerli kardeşlerim, iyi adam ama bir namazı yok. Desene sen adam felaket. Lemlem denilen yeri, deve boynu gibi yılan, nerede geçmiş bu? İbni Hacer el-Heytemi, Ezzavacir an iktifavül kebair. Yani büyük günahların geçtiği bir hadisi şerif. Dayanamayız değerli kardeşler. Dayanamayız. Dayanmamız mümkün değil. Bundan dolayı namazlarınızı eda edin. Namazlarınızı kılın. Kimse efendim geleceğine teminat veremez. Şu şöyledir, bu böyledir. Benim kalbim temiz. Arkadaş, namaz kılmıyorsan kalbin temiz değil. Simsiyah, kapkaranlık. Ne yapalım? Namaz kılarak o kalbini kalayla. Temizle. Yani kalbin temizliğin alameti. Nice namaz kılanlar var da efendim de şöyle diyor da böyle diyor da. Tövbe estağfurullah. Ya sen namaz kılıp kötülük işleyenleri niye bana misal olarak veriyorsun? Peygamberine baksana sen. Ashaba baksana sen. Allah dostlarına baksana sen. Onları niye misal vermiyorsun? Onları niye anlatmıyorsun? Namaz kılmış da kötülük işliyormuş. Ne yapayım işlerse? Öyle diyor birisi. Hocam diyor. Neydi o okeyin başından kalkarlar diyor. Hurra namaza. Namazı kıldıkları gibi diyor. Hurra okeyin başına. Hadi buyur şimdi. Hadi buyur. Sana Allah böyle mi emrediyor ya? O namaz seni kötülüklerden alıkoyması lazım. Namazdır, namaz mıdır? Tabii namazdır. Yani nasıl tarif edeyim bunu ben?
sorumluluğu düşmüştür ama gaye hasıl olmamıştır. Yani diyelim ki bir yere gidersen sana şu kadar ücret vereceğim ama gidiş esnasında şunu şunu yapman lazım. Sen onu yapmıyorsun. Efendim menzile vardığın zaman o yapmadıklarından eline herhangi bir şey geçmiyor. Mesele bu. Değerli kardeşlerim, Lemlem kuyusuna girmek kimin haddine ya? Kim dayanabilir ona kardeşlerim? Dayanabilir misiniz? Dayanırız diyenler hemen bir efendim çakmak şu parmağın birisine şöyle 3-5 saniye tutuversin. Cahil cesur olur derler ya değerli kardeşlerim. Öyle bir ısıracak ki o yılanlar. Vallahi bunları biz söylemiyoruz. Billahi söylemiyoruz. Önümde kitaptan okuyorum. Yapmayalım, etmeyelim. Ben kendi nefsimi anlatıyorum. Yapma etme İsmet Hoca, dayanamazsın. Başaramazsın. Yani bu Allah'ım, biz burada rahmet sıcağına dayanamıyoruz. Azap sıcağına nasıl dayanacağız? Sonra 70 yıl onun acısı devam edecek. Devamını sokuyor seni. Bir aylık yol mesafesi neresi ya? Dünyanın öbür ucu. Yani dünyanın öbür ucu. O bazen bu balta girmemiş o yılanlar çıkıyor. Bilmem kaç metre filmlerini falan veyahut da nedir o belgesellerde gösteriyorlar. Sen şimdi onu gördüğün zaman zaten kalbin patlar gidersin. Bu dünya yılanı. Bak bu da rahmet. Azap yılanı daha yani korkunç. Değerli kardeşlerim, diğer bir rivayette bakın ne buyurmuş Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Namazı terk eden kişi kıyamet günü yüzünde şu 3 satır olarak Allah'ın huzuruna gelecek. Zaten burada her kim namazı kasten terk ederse onun ismi cehennemin kapısı üzerine oraya girenlerden bir olarak yazılır. Yani oraya namazı terk eden bir adamın bilin ki vallahi billahi tallahi cehennem kapısında ismi var. Niye yemin ediyorum ben? Ya Resulullah diyor diye yemin ediyorum ya. Ben ne bilirim cehennemin kapısını veya orada ne yazar? Nerede bizde o kadar keşif keramet? Ha biz keşif keramet peşinde miyiz? Haşa. En büyük keramet Allah'ın yolunda yürüyenlerdir. Bir insan eğer yamuk yumuk halleri var da sonra ben keramet ehliyim derse bu istidraç olur. Birinci satırda ey Allah'ın hakkını zayi eden, Allah Allah. İkinci satırda ey Allah'ın gazabına çarptırılan, Allah Allah. Üçüncü satırda sen Allah'ın hakkını zayi ettin, rahmetinden ümit kestin. Rahmet yok. Sen nasıl Allah davet eder de gitmezsin ya? Ama bunu kaç kişiye duyuracağız biz değerli kardeşler? Bakın şu anda mezuniyetler efendim, mezuniyet gecesi, gündüzü, ne rezillikler, ne kepazelikler. Sorarsan çocuk.
Yani 17 yaşında bir delikanlıyı hastaneye götürün, çocuk servisine yolluyorlar. Koca adam. Değerli kardeşlerim, peki nasıl olacak bu şimdi? Yani nasıl olacak? Mevlamız da âlâ ona çocuk demiyor. Ama mesela lise mezuniyet balosu diyorlar. Kızlar, erkekler süslenmiş, püslenmiş, allanmış, pullanmış. Anneler, babalar. Ah analara, ah analarım, ah. Yaptığınız işin bir büyüklüğünü anlayabilseniz, emin olun, yani çok şeyler değişecek. Mevlamız Teala şuuruna erdirmeyi nasip eylesin diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, hemen şimdi diğer hadisi şerife geçiyorum. Ne buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Allah Allah, ne enteresan hadisi şerifler. Sizlere ne buyuruyorlar? Her kim bir namazı kaçırırsa, bir vakit ya, bir vakit. O hacca gidenler, umreye gidenler, ben birebir şahidim ya. Yani bir arkadaşlar yapmayın, hemen namazlarınızı eda edin. İlk önce namaz. Nerede kılalım hocam? Ya her yer bizim için mescit. Bulduğun yerde kılacaksın. O kadar. Kınamanın kınamasından korkmayacaksın. Efendim, ağız burun bükenlerden korkmayacaksın. Şanınla, şerefinle, İslam azizliğiyle Allahu Ekber diyeceksin, namazı kılacaksın. Geçen de bir polisimiz hemen yolda serdi namazını kıldı. Genç. Ya değerli kardeşlerim, şimdi düşünebiliyor musunuz? Hemen orada sosyal medyada ne oldu bu değerli kardeşlerim? Sosyal medyada gündem oldu. Şimdi Allah'ınızı severseniz, namaz kılmaktan insan utanır mı ya? Kılmayanlar utanacak, kılmayanlar. Öyle yerde namazlarınızı eda edeceksiniz ki, kılmayan baktığı zaman, ben namaz kılmam lazımmış. Veyahut da gülen varsa güldürüp azabını ne yapacak? Daha derinli hale getirecek. Biz gülmenin gülmesinden, kınamanın kınamasından, levmedenin levmesinden korkmayız. Allah ve Resulünden korkarız. Her kim bir namazı kaçırırsa, sanki o ailesini ve malını yitirmiş gibidir. Allah Allah. Suyuti'de geçen bir hadisi şerif. Yine Buhari ve diğer Müslim Sahihayn demek ki. Ellezine tefutuhu salatul as kennema vutire ehluhu ve maluhu. Allah Allah. İkindi namazını kaçıran kimse önümüzde. İkindi namazı önümüzde. Sanki ailesini ve malını elinden kaçırmış gibidir. Bu kadar. Ne diyelim şimdi değerli kardeşim? Ne diyelim? Adam namazlarını eda etmiyor, namazlarını kılmıyor. Şimdi değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bakınız ne buyuruyorlar.
Abdullah İbni Am. Buraya dikkat edin. Yani bu hadis-i şerife dikkat edelim. Radıyallahu anhuma rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında namazdan bahsedilince, evet, iyi dinleyelim. Her kim onu korursa, namaz, ya Allah çağırıyor değerli kardeşlerim. Velev ki şunlar hiç olmaz. Yani şunlar hiç olmaz. Öyle kabul edelim. Ya Yaradan seni çağırıyor ya. Bundan daha güzellik olur mu? Yani basit bir memurun yanında, tabii basit derken yani şey olarak söylüyorum. Giderken çekiniyoruz. Veyahut da bir şef çağırsa, bir çay ısmarlasa, o şef beni çağırdı. Hele hele müdür, o hele hele kaymakam, efendim vali veya belediye başkanı, havadan hemen bir resim çekelim falan. Onun yanında kendimize böyle bir değer ararız. Yahu Allah çağırıyor, Allah. Bunlar kim? Öyle diyorlar. Yani bir onbaşı çavuş çağırdığı zaman giderken ayakların arkana vurarak gidiyorsun. Öyle mi? Evet. Peki bir Teğmen çağırsa, bir yıldız, aman Allah'ım. Ya bir albay çağırırsa, o general çağırırsa, o. Peki genel kurmay başkanı, yani yıldız dolu çağırırsa, oho, gökteki yıldızların sayısı bellidir, onların Rabbi olan Allah çağırıyor, Allah. Sen hala bahane uyduruyorsun ya değerli kardeşlerim. Öyle diyor, muhteşem olan muhteşemi çağırıyor. Muhteşem kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Kimi çağırıyor? Muhteşem olan insanı. Bundan dolayı insan eğer davete icabet ederse işte muhteşem oluyor. Kıymetli oluyor, değerli oluyor. Ama çağrılana kulak tıkarsan, o zaman Rabbimiz gel bakalım diyor. Ya değerli kardeşlerim, her kim onu korursa o kıyamet günü nur olur. Yani kendisini cennete götüren yol olur. Bir rehber ve büyük bir kurtuluş vesilesi olur. Namaz kılanlar için. Bunun hakkında hadis-i şerifler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben bir rüya gördüm, efendim inşallah onu da böyle, bu hadis-i şerifi de geniş bir hadis-i şerif, yaptığımız amellerimizin bizi nasıl kurtardıklarını sizlere böyle tek tek anlatacağımız bir hadis-i şerif. Ama kim ona devam etmezse, onun için ne bir nur var, ne bir rehber var, ne bir kurtuluş var. Kıyamet günü o kişi, ya işte burası felaket değerli kardeşim. Namazlarını eda etmeyenler için hakikat felaket. O kişi Karun'la, Firavun'la, Haman'la, Übey bin Halef ile beraber cehennemin en kötü yerinde olur diyor. Ya insan Karun, insan Firavun, insan Haman, insan Übey bin Halef'le olur mu ya? Aklımızı kullanalım değerli kardeşlerim. Çünkü neden? Bakın, Übey bin Halef'i onu anıyor. Resulullah tarafından gebertilen Übey bin Halef. Bedir Harbi'nde öyle bir o dedi ki seni öldüreceğim. Hayır dedi, ben öldüreceğim. Öyle bir ok attı. Sade çizik. Çizik.
Ama peygamberin attığı çizit bile olsa gidiyor. Geberdi gitti. İşte namaz kılmayanlar

bir peygamberin öldürmüş olduğu veya bir peygamberi öldürmüş olan, kıyamet günü azap bakımından en kötü olanlar. Bundan dolayı Übey bin Halef gibi en büyük peygamber tarafından öldürmüş olan bir kafirin düşeceği en zor azap içerisinde namazsızlar da ona ortak olacaklardır. Bu ne korkunç bir durum ya. Bu nasıl korkunç durum? Sen çoluğun çocuğun namaz kılmazsa nasıl böyle rahat durabilirsin ya? Yani bunu anlamak mümkün değil. Söyleyeceksiniz, izah edeceksiniz, ikaz edeceksiniz ama tabii usulüne göre, kaidesine göre, hoplatmadan, zıplatmadan. Değerli kardeşlerim, sen niye böyle anlatıyorsun hocam? Ben size anlatacağım, öğrenin ki ondan sonra siz ona göre işin vahametini, işin dehşetini. Bakın mesela, alimler şöyle demiştir. Namaza devam etmeyen kişinin bu kafirlerle birlikte haş olunmasının hikmeti şöyle açıklanmıştır. Eğer kişi malıyla uğraşayım derken namazı kaçırdıysa Karun'a benzediğinden onunla birlikte olur. Eğer saltanatıyla meşgul olduğu için namazı ihmal etmişse Firavun'a benzeyeceğinden onunla beraber olur. Eğer vezirlik gibi bir vazife yüzünden namazı geçirdiyse Haman'a benzeyeceğinden onunla birlikte haşrolunur. Şayet ticaretiyle uğraşarak namazı terk etmişse o zaman da Mekke kafirlerinin en büyük tüccarı olan Übey İbni Halef'e benzemiş olacağı için onlarla beraber haşrolunur buyuruyor değerli kardeşlerim. İnşallah Teala bu mevzuya devam edeceğiz. Mesela her kim namazı hafife alırsa, namazı kılmazsa, namazı terk ederse 15 bela ile onlar karşı karşıya gelecek. Bunu ne zaman anlatacağım? Gelecek sohbette inşallahu Teala. Mevlamız Teala hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine ilhak eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: cenneti özleyen iyiliklere koşar, cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
7: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Ya yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
0: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan,
9: gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde! Müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 0212-224-1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Hatırla o hikayeyi. Hani bir adam kölesini satmaya götürüyormuş. Köle bu. İtiraz edemez. Ama anlar satılacağını. Hisseder. Sonunda, en sonunda pazarın kapısına gelince elini yüzüne alır. Edepsizliği göze alır. Döner efendisine der ki, beni satacaksınız değil mi? Evet der efendi. Evet. Ama bir şey söylememe müsaade eder misiniz der köle mahcup. Efendim, biliyorum ki beni sattığınızda siz benden daha iyi köle bulabileceksiniz. Ama efendim, biliyorum ki siz beni sattığınızda ben sizden daha iyi efendi bulamayacağım. Böyle der köle ve susar. Yüzü yerde mahcup, hakkındaki kararı bekler. Şimdi iyi dinle. Bu senin hikayen. Kölesi sensin bu hikayenin. Bak ki Rabbin seni satmamış. Efendin seni yokluğa bırakmamış. Dileseydi yaratıcın seni yokluğa satabilirdi. Hiç olmayana, hiç var olmayana, yüzü bile görünmeyene kim acır ki? Kim ister ki ortalıkta görünmeyeni? Yokluğunu yokluk bile bilmeyenler seni nasıl ararda bulurdu ki? Rabbin sen seni bilmezken bildi seni. Rabbin sen seni arayamazken, sen seni arayamazken var olmaya değer buldu seni. Rabbin sen seni görmezken gördü, görünür olmaya değer gördü. Gören olmaya değer gördü. Bir bak haline. Neredesin sen şimdi? Neredesin sen? Neredesin? Nereden? Nereye gelmişsin? Sanır mısın ki Rabbin seni senden daha iyi kulu olamadığı için seçti? Hayır, hayır. Senden daha güzel nice kulları oldu Rabbinin. Nice kulları olacak ve nice kulları var. Rabbin seni seçti. Çünkü sen Rabbinden daha iyisini bulamazdın. Satmadı seni yokluğa. Çünkü sen Rabbinden daha güzel Rab bulamazdın. Şimdi söyle, şimdi söyle. Ali gibi, İmam Ali gibi. De ki, Rabbim, senin bana Rab olman bana şeref olarak yeter. Benim sana kul olmam bana sevinç olarak yeter. Sen tam benim aradığım Rab'sin. Sen de beni.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'dan, Nida'dan Gönüllere programından güzel bursamıza ve bizlere kulak veren hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bize ayrılan süre içinde bugün pek konuşmak istemediğimiz, duyduğumuzda da kulaklarımızı kapadığımız, başka şeylerle uğraştığımız ölümden bahsedeceğiz. Lakin her ne kadar farklı anlamlar yüklesek de ölüm sandığımız kadar ürkütücü ve korkunç bir durum değil. İnsanoğlu ölümü unutmak istese de ve gerçekten bunu başarsa, ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Kabul etmek lazım, ölüm soğuk bir kelime. Pek sevmiyoruz ölümü. Peki ölüm ne? Bir emanetin sahibine teslim anı. Bir ömrün tükenişi. Dönüşü olmayan bir eşik. Ya da sıfır noktası. Fanilikten ebediliğe geçiş anı. Sanki bir gün bir el fişi çekiyor ve hayat öylece duruyor. Ve öyle yaşıyoruz ki şu ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki şu günleri, ayları, her gece yatağımıza uzandığımızda sanki mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor ve sabah kalktığımızda yine hiç ölmeyecekmiş gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, çoğu zaman geleceğe bakıp dururken bugünü kaçırıyoruz. Kimimiz ulaşamayacağını bile bile uzun uzun hayallerinin, rüyalarının peşinde sürüklenirken,

kimimiz de vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatın peşinden sürüklenip gidiyoruz. Kimimiz de öyle bir hırsla sarılıyoruz ki şuraya, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmış gibi zannediyoruz. Oysa ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha da bir süratle akıyor. Hayata geliş amacı zannettiği dünyalıklarını çoğaltıp dururken, senelerini harcarken zamanı da azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı, arkasından koştuğu şeylerin esas değerini anladığında da geri sayım başlıyor. Artık çarklar tersine dönmeye başlıyor. Ve elinde kalan bir avuç ömrü de hızla öğütmeye başlıyor. Yani nereden bakarsanız bakın, netice bütün yollar ölüme çıkıyor. Dünyaya bir bağırışla geliyoruz. İlk çığlığımız, o ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu yine son ağlamalarda nihayete eriyor. Bilim, canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması diyor. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. İşte tıp böyle tanımlıyor ölümü. Ve böylece başlıyor o dönüşü olmayan yolculuk. Yani buraya kadar gelebiliyor insanoğlu. O övünüp durduğu bilime bu noktada kapılar kapanıyor yüzüne. Ve ölüm tam olarak anlaşılmadan tüm sırlarıyla bilinmezliğini muhafaza ediyor. Şöyle bir düşünelim. Henüz ucu bucağı bulunamamış şu evrende, milyarlarca sene gerekse de ulaşılamayacak mesafelerde olan, ucu bucağı olmayan uzayda, milimetrik bir şekilde işleyen, onca zamandır birbirine çarpmadan dönen bunca intizamlı sahnede, okyanusun dibindeki sayısız canlıda, mevsimlerin dengesinde, tam vücudumuza uygun şekilde yaratılan soluduğumuz havada ve tamamen bizim şartlarımıza özel olarak yaratılmış sıcaklık dengelerine, topraktan alınan onca ürüne ve vücudumuzdaki çoğu zaman farkında olmadığımız onca ayrıntılı ve karma karışık mucizevi işleyişler. Peki dünyada oluşumuz boşu boşuna mı? Bu kadar basit mi? Bunca hesaplamalar, bunca milimetrik düzen ve kusursuz işleyen, insanları hayrette bırakan onca şey sadece 3-5 günlük dünya için mi? Hayır. Her şeyin bir bedeli, elbette her sebebin de bir sonucu var. Öyle olduğu gibi ve her nimetin bir külfeti var. Şu 3 günlük dünya dediğimiz yaşadığımız hayatta dahi iyi veya kötü en ufak bir şeyin elde edilebilmesi için bile ne kadar çabalamak gerekiyor. Hiçbir şey bedava değil dünyada. Öyleyse şu can, şu beden, şu soluduğumuz hava, şu hayat, bunca hesap edilemeyen maliyeti olan nimetinde mutlaka bir bedeli olmalı, değil mi? İşte tam kafamızı kurcalayan bu sorunun cevabı Kur'an-ı Kerim'den veriliyor. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır.
cehennem ateşinden, vay o inkârcıların başına geleceklere. Yine aklımıza getirecek olursak, sadece hayal edebiliyoruz. Ucu bucağı olmayan kainat, o büyüklüğe göre küçücük bir nokta dahi olmayan Samanyolu galaksisi ve o Samanyolu galaksisinde yine küçücük bir nokta dahi olmayan dünya ve bize koca gelen dünya üzerinde bir insan. Evet, tek başına düşünüldüğünde küçücük bir zerre. Ne geçmişe bir müdahalesi var ne de geleceğe. Bize ne kadar uzun gelse de insanın kendine çok uzun gelen o ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar azıcık bir zaman. Ama bizim için bu hayat sanki çok uzunmuş gibi geliyor. Çünkü öyle olmasını istiyoruz. Hayat sermayesi gençken harcamayla bitirilemeyecek gibi gelse de yaşını alan, belli bir yaşa gelen her insan şöyle oturup o ana kadar, çocukluğundan geldiği yaşa kadar tüm anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyleri bir bir anlatsa, o koca koca seneler dünya günüyle bir günü dolduramaz. Ama sorsanız o kişiye, ömrün nasıl geçti? Şu ömrün bir tarifini yapsana deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim diyecektir sadece. Belki hüzünlü bir tebessümle. Evet, bu bir gerçektir. Yaşanan hayat ne kadar o an için uzun gelse de tüm hayatı anlatmak bir gün sürmeyecektir. Rüzgar misali dedikleri gibi ömür gelip geçer. Üstelik insana tüm hayallerini tattırmadan, her istediğini yaptırmadan, her insanın mutlaka yarım kalan bir işi kalmıştır dünyada. Nice gençler, nice servi boydular, nice güzeller, nice yakışıklılar, nice zenginler, krallar, sultanlar, nice zalimler, kendilerini ilah ilan edenler. Hepsi can doluydu, kan doluydu. Ama hiçbiri anlayamadı. Nasıl geçti, nasıl bitti? Kısa bir tarifle sırası gelen o dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban ayının 15. gecesi, yani Berat gecesiyle ilgili çok önemli bir tespiti var. Ölüm meleğinin eline bir defter verildiği, o sene içerisinde ölecek olanların isimlerinin orada yazıldığı. Ne kadar ibretliktir ki, ölüm meleği de ancak o sene içinde ölecekleri bilir. Ve öleceklerin içinde, kimisi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmekte, kimi de yarınlar için hayaller kurmaktadır. Halbuki isimleri o ölüler defterine geçmiştir. Gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanın ismi ölüm listesine geçti? Acaba o listede biz var mıyız? Bugün mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz. Zannederiz ki hep böyle seyredip duracağız. Sevdiklerimiz, değer verdiklerimiz, akrabalarımız veya hiç tanımadığımız insanların cenazelerine şahitlik edeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, biz başkalarına şahitlik ediyorsak, diğerleri de bizi böyle seyredecek. Sohbetimizin başında söylediğimiz gibi, hiç sevmiyoruz ölümü ve onu düşünmeyi.
Hatta hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir bakıma kendimizi kandırmaya devam ederiz. Bir hak dostu ne de güzel söylemiş. Evladım, dünya rüyadır. Ahiret uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Şu bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık boş rüyalardır ve selam. Aynen böyle. Halbuki dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölüm, evet, fiziksel olarak belirtilerle kendini gösterse de işin gerisinde yatan bizim göremediğimiz farklı boyutta gelişen bir de başka yüzü var ölümün. Göremediğimiz boyutta diyoruz, zaten eğer orada olup biteni görmüş olsaydık, dünya gözüyle görüp bilseydik, zaten secdeden başımızı kaldıramazdık. O yüzden ne zaman öleceğini bilmemek, insan için aslında büyük bir nimet olabilir. Şunu biliyoruz, şu an gördüğümüz, yani boy, en ve derinliğin dışında farklı boyutlar var. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz boyutlar var. İşte her şey tam da bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı ve dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler şu kısa dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı, daha önceden belirlenen, bizim haberimizin olmadığı o teslim tarihi geldiğinde yanımıza geliyorlar. Ölüm meleğinin emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati, dakikası ve saniye saniyesine şaşmadan ruhunu almaya koşuyorlar. Yani ölüm, Allahu Teala'nın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Ölüm sebepleri ise farklı farklı. Ya üzücü bir trafik kazası, ya ani bir kalp krizi, ya da farklı binlerce sebep. Ama netice değişmiyor. O an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ve o ölüm anı geldiğinde ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için bin bir ümitle etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunun farkında. Çünkü o anda bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla, ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor. Kerim olan kitabımızda bu durum şöyle ifade edilir. Kişinin canı boğaza dayanınca ve siz o zaman bakıp kalırken biz o kişiye sizden daha yakınızdır ama görmezsiniz. Can boğaza gelip dayandığında yok mu bir şifacı dendiğinde hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Evet, her ne kadar unutmaya, gündemimize almamaya, aklımızdan çıkarmaya çalışsak da can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Peki neden başladı, nasıl başladı bunca şey? Biz bu noktaya nasıl geldik? Peki şu ana kadar hayatım boşuna mıydı? Çalışıp didinip kazandığım şeyler, onca mal, makam, mevki, çoluk, çocuk, ev, bark, bunların hepsi kaybedeceğim, geride bırakacağım şeyler için miydi? Bu çaba boşuna mıydı? Ve ben
Ölmek için mi yaşadım bunca zaman? Kaybetmek için mi kazandım onca şeyi? Ve ölünce bir avuç gübre olmak için mi onca ömür sürdüm? Hayır, boşuna yaratılmadın. Yine bu sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim'den dinleyelim. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. İşte o gün her insan dünyada yaptığının karşılığını görecek. Allah'ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Ölümü düşünmek, normal sınırlar içerisinde olduğunda kişinin kendine daha dikkat etmesi, dünya ve ahiret dengesini bulabilmesi için büyük faydalar sağlar. Ama ölümden ibret almak, dünya için çalışmamak, ter dökmemek, bir şeyleri yerine getirebilmek için çaba sarf etmemek anlamına gelmemelidir. Sadece hayatımızın bir köşesinde, aklımızın bir ucunda mutlaka bulunmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden önce o cahiliye devri dediğimiz zamanda Ukas panayırında bir hutbe yapıldı. Kus bin Saide'ydi, birazdan duyacaklarınızı söyleyen. Onlarca kişi o hutbede konuşulanları birbirlerine sorarak şu metni ortaya çıkardılar ve kaleme aldılar. Şöyle söylüyordu Kus bin Saide: "Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur ve olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar. Anaların, babaların yerini tutar. Sonra hepsi mahvolur gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin, söylediklerime kulak verin. Gökten haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Şu yeryüzü serilmiş bir döşek. Gökyüzü yüksek bir tavan, yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar, yoksa alıkonulup da uykuya mı dalıyorlar? Ey insanlar, gafletten sakının. Her şey fanidir, ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir, ortağı yoktur, eşi yoktur. İbadet edilecek yalnız O'dur. O doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bizler için ibretler çoktur. Ey İyad kabilesi! Hani babalarınız ve dedeleriniz, hani müzeyyen kaşaneler ve taştan haneler yapan Ad ve Semud kavmi, hani dünya varlığına mağrur olup da kavmine hitaben ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut nerede? İşte bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Yerlerini şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin.
onların yolundan gitmeyin. Her şey fani, ancak Cenab-ı Hak bakidir. Ey insanlar! Ölüm ırmağının girecek yerleri var ama çıkacak yeri yok. Küçük büyük herkes göçüp gidiyor. Herkese olan bana da sana da olacaktır. Evet değerli dinleyenlerimiz, gelecek günlere dair nice hayaller kuruyoruz. Kuralım da, nice planlar, projeler yapıyoruz. Yapalım da, ama ölümü unutmayalım. Her nedense ölümü unutmak için bahanelerin ardına sığınıyoruz. Bir şeyleri yapmak için ha bugün, ha yarın diye çırpınıp dururken, ölümü hesaba almıyoruz. Onca emek ve zahmet, çocukların kumdan evleri gibi yok olup gidiyor. Hal böyle olunca, nefsani hayallerimizin dizginlerini büsbütün koyuverip, ömrü, ölüm gerçeğini unutarak yaşamaya çalışmak ne büyük gaflettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yere bir çubuk dikmişti. Sonra bunun yanına ikinci bir çubuk, biraz ilerisine de üçüncü bir çubuk dikmişti. Ve daha sonra ashabına şöyle dedi: bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Onlar her zaman yaptıkları gibi Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini merakla dinleyen ashabına şöyle durumu izah etti: bu birinci çubuk insan, ikincisi onun eceli, üçüncüsü de istek ve arzularıdır. İnsan koruntular peşinde koşup dururken ecel önünü keser ve onu alıp götürür. Süfyan-ı Sevri Hazretleri programımızın şu son dakikasında şu güzel sözüyle misafirimiz oluyor. Benim de senin de üzerimizdeki gaflete bakın nasıl merhem oluyor. Süfyan-ı Sevri diyor ki, eğer bir yere toplanmış bir kalabalığa tellal, yani bir şeyleri duyuran o kişi dese ki, bugün akşama kadar yaşayacağım diyebilen varsa ayağa kalksın. Bir tek kişi bile ayağa kalkamaz. Şaşılacak şeydir ki, bu değişmez gerçeğe rağmen bütün halka, her kim ölüme hazırlık yapmışsa ayağa kalksın dese yine bir tek kişi bile yerinden kalkamaz. Ne güzel anlatmış şu halimizi değil mi? Allahu Teala şu kısa vaktimizde, şu dünyada kendisine nasıl kulluk yapmamız gerekiyorsa o şekilde kulluk yapabilenlerden, dünya ve ahiret dengesini koruyabilenlerden, bu dünyada helalinden kazanan hayırlı bir insan, hayırlı bir eş, hayırlı bir evlat, hayırlı bir kul olarak dünyadan göçebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Böylelikle bir programımızın daha nihayetine geldik. Radyo Nida'da şu vakte kadar bizleri dinleyen, kulak veren, en değerli sermayesi zamanını bizimle paylaşan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda yeniden buluşabilmek niyazıyla. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo

0: hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği amel ve ibadetler. Her salih amel Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Allah Resulü'nün kendisi bu amelleri hemen yapar, ümmetini de yapmaya teşvik eder ve şöyle buyururdu. Cennete yakınlaştıran ve cehennemden uzaklaştıran her şey size açıklanmıştır. Bu sebeple sürekli şekilde salih ameller işlemeyi severdi. Mesruk rahmetullahi aleyh der ki, Ayşe radıyallahu anhaya hangi amelin Allah Resulüne daha sevimli olduğunu sordum. Sürekli olanı şeklinde cevap verdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulünün ameli sürekliydi. Sizden hanginiz Allah Resulünün güç yetirdiği şeye güç yetirebilir? Allah Resulünün sürekli amelleri sevmesinin sebebi şudur. Sürekli bir şekilde salih amel işleyen kişinin hayrı, dolayısıyla ecir ve sevabı hiç kesilmez. Amel sürekli işlendiğinde az dahi olsa uzun zaman sonra çoğalacaktır. Bu sayede kişinin amel defterleri sürekli olarak hayırla dolacaktır. Amelleri iyilikle bezenecek, sürekli şekilde iyilik yapma bakımından meleklere benzeyecektir. Allah en iyisini bilendir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, zor amellerin aksine az olan amelin devamıyla zikir, murakabe, ihlas ve Allah'a yönelmeyle itaat devam eder. Bu sayede az ama sürekli olan amel, çok ama devamı gelmeyen amelden kat be kat fazla hale gelir. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh der ki, sürekli olanı sevmek şu iki manaya gelir. 1. Bir amele girdikten sonra terk etmek, bir yere vardıktan sonra yüz çeviren kişiye benzer. Bu tür bir kişi de kınanmayı hak eder. 2. Sürekli hayır yapan kişi devamlı şekilde hizmet ediyor demektir. Her gün belirli bir vakit bir kapıya yapışan kişi, bir tam gün boyunca yapışıp sonra o kapıyı terk eden kişi gibi değildir. Allah Resulü'nün sürekli olarak işlemeyi en çok sevdiği salih amel namazdı. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bana dünyalık olarak kadınlar ve güzel koku sevdirildi. Göz aydınlığımsa namazda kılındı. Ebu Abdullah Muhammed bin Nasr el-Mervezi rahmetullahi aleyh der ki, eğer mümin bir kişi namazın Allah'a en sevimli amel olduğuna dair Allah'ın sevgili kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin namaza bağlılığı ve onca sevdiği amel içerisinden göz aydınlığı olarak namazı seçmesinden başka delil bulamasa dahi, bunlar delil olarak yeter. Namaz, Allah Resulü'nün en sevdiği şeylerden biriydi ki, namaz İslam'ın direği, Allah'a yakınlaştıran amellerin başı ve kulla Rabbi arasındaki bağdır. Huza kabilesinden bir adam bir gün, keşke namaz kılaydım da rahatlayaydım dedi. İnsanlar bu sözünden dolayı onu ayıplar gibi olunca adam şöyle dedi. Ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini duydum. Ey Bilal, kâmet getir de namazla rahatlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz dışındaki dünyalık işleri yorgunluk verici işler olarak görürdü ve namazda Allah'la münacaat vuku bulduğu için namazla rahatlardı. Bu sebeple şöyle buyurmuştur. Göz aydınlığım namazda kılındı. Gözü aydın kılan şeyin rahatlık vermesi ne yakındır? Huzeyfe radıyallahu anh der ki, bir iş Allah Resulünü zora soktuğunda namaz kılardı. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, kalbin ferahlamasında, güçlenmesinde, açılmasında, mutlu olmasında ve lezzet bulmasında namazın çok büyük bir payı vardır. Kişinin kalbi ve ruhu namazda Allah'a bağlanır ve yakınlaşır. Kişi, onun zikriyle lezzet, ona münacaat etmek, huzurunda durmak, tüm bedenini ve gücünü ona kullukta kullanmak, her uzva kulluktan pay vermek, mahlukata karışmaktan uzak durmak, kalbinin ve organlarının gücünü Rabbine ve Yaratanına yöneltmek ve düşmanından namazda uzak durmakla mutluluk bulur. Böylece namaz, sadece sağlıklı kalpler için en büyük ilaçlardan, gıdalardan ve mutluluk verici etkenlerden biri olur. Namaz, dünya ve ahiret maslahatlarını elde etmek, dünya ve ahiret kötülüklerini def etmek için en büyük yardımcıdır. Namaz, kötülüklerden alıkoyar, kalp hastalıklarını kovar, bedenden hastalıkları uzak tutar, kalbi aydınlatır, yüzü nurlandırır, organları ve nefsi dinç tutar, rızık getirir, zulümden uzak tutar, mazluma yardım eder, şehvetin kötülüklerini söküp atar, nimeti muhafaza eder, azabı geri çevirir, rahmeti indirir ve üzüntüyü giderir. O sallallahu aleyhi ve sellem amelinin oruçluyken Allah'a arz edilmesini severdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini severim. Usame bin Zeyd radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulüne, ey Allah'ın Resulü, sen iki gün dışında iftar etmezcesine oruç tutuyorsun. Oruç tutmazcasına diğer günlerde iftar ediyorsun. Bunlar sana has olan oruçlar mı, yoksa ben de tutayım mı, dedim. Allah Resulü de, o iki günde nedir, diye sordu. Ben de, pazartesi ve perşembe diye cevap verdim. Bu günler amellerin, alemlerin Rabbi olan Allah'a sunulduğu günlerdir. Ben de amelimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini severim. Yine Usame radıyallahu anh'tan şöyle nakledilir. Allah Resulüne, ey Allah'ın Resulü! Şaban ayında oruç tuttuğun kadar başka hiçbir ayda oruç tutmadığını görüyorum, dedim. O ise şöyle buyurdu. Bu ay, Recep ve Ramazan arasında insanların kendisinden gaflette olduğu bir aydır. Bu ay, amellerin, alemlerin Rabbi olan Allah'a sunulduğu aydır. Ben de amelimin oruçluyken Allah'a sunulmasını severim. Kulların amelleri her gün Allah'a sunulur. Sonra her haftanın amelleri pazartesi ve perşembe günleri sunulur. Senenin amelleri ise Şaban ayında sunulur. Ameller bu şekilde parça parça sunulur. Her sunumun kendine has bir hikmeti vardır. Allah, mahlukatından dilediğini bu hikmetlere müttali kılar ya da kulların amellerinin hiçbirinin Allah'a gizli kalmamasına rağmen bu hikmetleri kendi katında saklı tutar. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh der ki, bu ay, Recep ve Ramazan arasında İnsanların kendisinden gaflette olduğu bir aydır sözü, bazı zamanların, mekanların ve şahısların meşhur olmalarına rağmen, gayrısının mutlak anlamda ya da kendisinde bulunan bir hususiyet sebebiyle bunlardan daha faziletli olabileceğine işarettir. İnsanların çoğu bu üstünlüğü anlayamaz ve meşhur olanla meşgul olup, meşhur olmadığı halde daha faziletli olanı terk ederler. O sallallahu aleyhi ve sellem içinde birçok mana barındıran duaları severdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde birçok mana barındıran duaları sever, bunun dışındakileri terk ederdi. Birçok mana barındıran dualardan kasıt, dünya ve ahiret hayrını toplayan dualardır. Bunlar, lafzı az, ancak manası çok olan dualardır. Allah-u Teala'nın, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru ayeti ve dünya ile ahirette afiyet isteme duası bu türden dualardır. Bunun dışındakileri terk ederdi. Yani birçok mana barındırmayıp, cüz'i meselelerle ilgili olan duaları yapmazdı. O sallallahu aleyhi ve sellem duayı tekrar etmeyi de severdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, duayı ve istiğfarı üçer kere tekrarlamak Allah Resulü'nün hoşuna giderdi. Çünkü bunları tekrarlamakta Allah'a olan ihtiyacın, acziyetin, zillet ve huşunun izharı vardır. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Allah Resulü dua ettiğinde de bir şey dilediğinde de bunu üçer kere yapardı. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste duayı üç kere tekrarlamanın müstehap oluşu vardır. Bir şey dilediğinde sözü de aslında dua anlamındadır. Ancak lafzın farklı olması hasebiyle tekit maksadıyla bu lafzı ayrı olarak zikretmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem başkalarından Kur'an dinlemeyi de severdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, bir keresinde Allah Resulü bana Kur'an oku dedi. Bense Kur'an sana indirildiği halde ben mi sana okuyayım diye karşılık verdim. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim dedi. Bunun üzerine ona Nisa suresini okumaya başladım. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak ayetine ulaştığında bu kadar yeter dedi. O sırada gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim sözü. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, çünkü dinleyici tefekkür noktasında daha güçlüdür. Kur'an okuyan kişi o sırada kıraat ve kıraat hükümleriyle meşgul olduğu için dinleyicinin nefsi düşüncelerden daha uzak ve daha dinçtir. İbni Allah'ın rahmetullahi aleyh der ki, bunun sebebi dinlemenin anlama ve tefekkür etme noktasında daha ileri noktada olmasıdır. Çünkü okuyucunun lafızlarının zaptına ve hakkını vermeye çalıştığı o anda dinleyicinin kalbi sadece manalara odaklanır ki Allah Resulü de Cibril aleyhisselamdan Kur'an dinlemeye alışkındı. İnsan tabiatı da alışkın olduğu şeyi sevmeye yatkındır. Bu sebeple Kur'an'ı başkasına arz etmek sünnet olmuştur. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevmediği şeyler. Allah Resulü bazı şahısları, işleri ve şeyleri sevdiği gibi, yine bazı şahısları, işleri ve şeyleri de sevmemiştir. Mü'min, sevdiği ve sevmediği şer'i sevgi ve buğzla şeylerin tümünde Allah Resulüne uyar. Onun sevdiklerini sever, sevmediklerini sevmez. Bu, imanın tamamındandır. Boş boğazlar, avurtlarını şişire şişire konuşanlar ve mütefaikihler Allah Resulü'nün sevmediği kişilerdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden bana en sevimli gelenler ve kıyamet günü bana en yakın makamda olacaklar güzel ahlaklı olanlarınızdır. Sizden en sevmediğim ve kıyamet gününde benden makam olarak en uzak olacak olanlarsa boş boğazlar, avurtlarını şişire şişire konuşanlar ve mütefaikihlerdir. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, boş boğazları ve avurtlarını şişire şişire konuşanları anladık. Peki ya mütefaikihler kimdir diye sordular. Allah Resulü ise kibirlenenler diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boş boğazları sevmezdi. Çünkü bu kimseler hayırsız şeyleri konuşurdu. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Mugire bin Şube radıyallahu anh, Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah annelere hürmetsizlik etmeyi, kızları diri diri gömmeyi ve vermeniz gereken şeyleri vermeyip hakkınız olmayan şeyleri almayı size haram kılmıştır. Dedikodu yapmayı, anlamsız çok soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş karşılamamıştır. Avurdunu şişire şişire konuşanlar, İhtiyatsız bir şekilde ağzına geleni konuşanlar, Allah Resulü'nün bu sözüyle dilini insanları alaya almak için kullanan kişiyi kastettiği de söylenmiştir. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, avurdunu şişire şişire konuşan, açık seçik, kibirlenerek ve kendisinde bulunanlar sebebiyle başkasına büyüklenerek ağız dolusu konuşan kişi demektir. Mütefakihler, bol bol ve sürekli konuşanlar. Bu kelime dolmak ve çok olmak manasına gelen feh kelimesinden türetilmiştir. Bu kişiler dildeki becerilerini, faziletlerini ve başkalarına olan üstünlüklerini göstermek amacıyla ağızlarını sözlerle doldururlar ve her şey hakkında konuşurlar. Bu sebeple Allah Resulü bu kişileri kibirli kimseler olarak nitelendirmiştir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, avurdu şişire şişire kafiyeli konuşmaya çalışarak fasih ve süslü bir şekilde konuşanların adet haline getirdiği üzere yapmacık mukaddimeler yaparak konuşmada derinleşmek uygun görülmemiştir. Tüm bunlar kınanmış tekellüfe, zorlanmaya girer. Kişinin kafiyeli konuşmak için kendini zorlaması, avamla konuşurken irabın inceliklerini ve dilin nadir kısımlarını araştırması da aynı şekilde bu kısma dahildir. Kişinin biriyle konuşurken onun kolaylıkla anlayabileceği sözleri seçmesi gerekir. Bu sebeple Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah bir inek gibi dilini çiğneyerek belli konuşmaya çalışan kişilere buğz eder. Bir inek gibi dilini çiğneyerek sözü. İbnül Esir rahmetullahi aleyh der ki, yani söz söylerken bir ineğin otu ağzında çiğnerken yaptığı gibi avurdunu şişirir ve dilini çokça hareket ettirir. Allah Resulü hadiste özellikle ineği zikretmiştir. Çünkü tüm hayvanlar otu dişleriyle alırken inek diliyle toplar. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bil ki hutbe ve vaaz sözlerinin güzelleştirilmesi, aşırıya gidilmediği ve ilginç kelimeler kullanılmadığı müddetçe bu hadisin kapsamına girmez. Çünkü hutbe ve vaazlardaki amaç kalpleri Allah'a itaate yönlendirmektir. Kelimelerin güzel bir şekilde seçilmesinin ise bu noktada açık bir etkisi vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem yalanı ve yalancıları sevmezdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü'nün yalandan daha çok sevmediği bir ahlak yoktu. Bir adam Allah Resulü'nün yanında konuşup da yalan söylerse, o kişinin tövbe ettiğini öğrenene kadar içinde ona karşı kızgınlık beslerdi. Başka bir rivayet ise şu şekildedir. Ev ahalisinden birinin yalan söylediğini öğrenirse, tövbe ettiğini bilene dek ondan yüz çevirirdi. Ondan yüz çevirirdi sözü. Yalanı sevmediğini göstermek, yalan söyleyeni eğitmek ve bir daha böyle bir şey yapmamasını sağlamak için böyle yapardı. Tövbe edene dek sözü, yani söylediği o yalandan tövbe edene dek demektir. Şöyle denilmiştir. Sözlerin en kötüsü yalandır. Hasetlerin en güzeli ise edeptir. Yalan, zararının çokluğundan, başka zararlara yol açtığından ve fitnelerden ötürü en sevilmeyen kötü ahlaklardan biridir. Bu sebeple Allah Resulü de yalanı hiç sevmezdi.

Hatta böylesi bir kişi ahirette Allah Resulünden en uzak olacak kişidir. O sallallahu aleyhi ve sellem çirkin isimleri hoş görmezdi. Üreyde bin Husayb radıyallahu anh der ki, Allah Resulü hiçbir şeyi uğursuzluk olarak görmezdi. Bir yere bir memur göndereceği zaman ismini sorardı. Eğer memurun ismi güzelse bununla sevinirdi. Sevinci de yüzünden belli olurdu. Eğer ismini beğenmezse bu durumda yüzünden belli olurdu. Bir köye girdiğinde de ismini sorardı. Eğer köyün ismi güzelse bununla sevinirdi. Sevinci de yüzünden belli olurdu. Eğer ismini beğenmezse bu durumda yüzünden belli olurdu. İbni Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, çirkin isimler Allah Resulüne ağır gelirdi ve bu tür isimleri kişilere, mekanlara, kabilelere, hatta dağlara ait olsa da hiç sevmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleye azami derecede dikkat ederdi. Sünneti düşünen kişi isimlerdeki manaları bu meseleyle bağlantılı bulacaktır. Öyle ki sanki isimlerin manalardan, manalarınsa isimlerden türetildiğini görecektir. Allah Resulü'nün şu sözünü bir düşün. Allah Gıfar kabilesini bağışlasın. Eslem kabilesine selamet versin. Usayye ise Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Hudeybiye barışı gününde Süheyl bin Amr gelince Allah Resulü artık işiniz kolaylaştı demesi de bu minvaldeki örneklerden biridir. İsimlerin isimlendirilen kişiler üzerindeki etkisini bilmek istersen Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyhin babasından, onun da dedesinden rivayet ettiği şu hadisi bir düşün. Bir gün Allah Resulü'nün yanına geldim. Bana ismin ne diye sordu. Ben de Hazn dedim. Allah Resulü sen Sehlsin dedi. Bense babamın bana taktığı ismi değiştirmem diye cevap verdim. Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh der ki, o günden bu yana üzüntü içindeyiz. İmam Malik rahmetullahi aleyhin Muvatta'da Yahya bin Said'den rivayet ettiği şu kıssayı da düşün. Ömer bin Hattab bir adama adın ne diye sordu. Adam Cemre dedi. Kimin oğlusun diye sordu. Adam Şihab'ın oğluyum dedi. Kimlerdensin diye sordu. Rakadanım diye cevap verdi. Evin nerede diye sorunca da Harratun Nar'da diye cevap verdi. Neresinde diye sorunca Zatül Leza'da diye cevap verdi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh ailene yetiş, ateştedirler dedi. Durum tam da Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi oldu. Meseleyi anlamayan bazıları bu kıssayı müşkil bir kıssa olarak görmüşlerdir. Halbuki Allah'a hamdolsun durum öyle değildir. Sebeplerin yaratıcısı olan Allah, bu sözleri söz konusu etkinin ortaya çıkmasını gerektirecek şekilde yaratmış, bu sözlerin böylesi özel bir münasebetle bir araya gelmesini bu sonucu gerektirici kılmış, bu sonucun meydana gelmesini de o adamın bu sözleri söylemesine kadar geciktirmiştir. Hak kimin dilinde zuhur ederse, melek kimin dili üzere konuşursa, o vakit bu tür sözler bir araya gelir ve tamama erer. Böylece de sonuçlar bu sözlere terettüp eder. Hüseyin radıyallahu anh ve arkadaşları Kerbela'da konaklayınca, Hüseyin radıyallahu anh oranın ismini sordu. O diyarın isminin Kerbela olduğu söylenince de, Kerb ve Bela dedi. Halime es-Sadiye, Allah Resulü'nü emzirmek amacıyla Abdülmuttalib'in yanında durunca, Abdülmuttalib ona, ''Sen kimsin?'' diye sordu. Halime, ''Sad oğullarından bir kadın.'' cevabını verdi. ''İsmin nedir?'' diye sorunca da, ''Halime'' dedi. Bunun üzerine Abdülmuttalib şöyle dedi, ''İyi iyi, Sad ve Hilm, bu iki özellikte zamanın zenginliği vardır. Biz bu konuda kendi aramızda ve başkalarında birçok ibretler gördük. Bizim gördüklerimiz ancak denizde damladır. Yine şöyle demiştir, isim ve isimlendirilen şey arasında uygun bir münasebet ve alaka

da vardır. Bunun ters olduğu durumlar çok azdır. Lafızlar, manaların dış kalıplarıdır. Gözlerin bir lakap sahibini gördüğünde, o kişinin manasının lakabında olduğunu görürsün. Allah-u Teala, kaza ve kaderindeki hikmetiyle, isimleri lafız ve mana arasındaki hikmetine denk düşsün diye, tıpkı sebepler ve sonuçlarda olduğu gibi isimlendirilmeye uygun yerler koymalarını nefislere ilham eder. Genel olarak kötü ahlak, iş ve davranışlar kendilerine uygun isimleri beraberlerinde getirirler. Tam zıtları ise yine kendilerine uygun isimleri beraberlerinde getirirler. Allah Resulü'nün Muhammed ve Ahmet olarak isimlendirilmesinin yegane sebebi, kendisinde birçok övgüye layık haslet barındırmasıdır. Bu sebeple hamd, övgü sancağı da onun elinde olacaktır. Yine o, Rabbine en çok hamd eden kişiydi. Güzel isim, sahabinin ismi bazen onun utanmasına, güzel işler yapmasına ve ismine uygun düşmeyen şeyleri terk etmesine sebep olur. Bu sebeple düşük ahlaklı kimselerin de yüce vasıflara sahip kişilerinde isminin çoğunlukla kendilerine uygun isimler olduğunu görürsün. O sallallahu aleyhi ve sellem uğursuz görmeyi sevmezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü'nün iyiye yormaktan hoşlandığını ve uğursuz görmeyi sevmediğini bize haber vermiştir. Uğursuz görmenin Allah Resulü tarafından sevilmemesinin sebebi, bunun Allah'a suizan beslemek manasına gelmesindendir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Beyhaki Şuab'da Halimi'den özetle şunları nakletmiştir. Araplar bir ihtiyaçları için dışarı çıktıklarında bir kuş tarafından rahatsız edilmeyi uğursuzluk olarak görürlerdi. Yine karganın sesini ve geyiğin geçişini de uğursuzluk olarak görürlerdi. Tüm bu işleri tetayyur, uğursuzluk olarak isimlendirirlerdi. Çünkü bunların tümünün aslı kuşlarla alakalı olması hasebiyledir. Dedi ki, Hacemlerde ise bir çocuğun mualliminin yanına gittiğini görmek uğursuzlukken, muallimin yanından döndüğünü görmek uğurdur. Bir deveyi yükle görmek uğursuzlukken, yüksüz görmek uğurdur. Bu ve benzeri tüm inanışları şeriat ortadan kaldırmıştır. Ömrüne yemin olsun ki, felaketler çakıl taşıyla bilinmez. Kuşların rahatsızlık vermesi de Allah'ın yapacaklarını haber etmez. Allah Resulü'nün şu sözü söylediği sahih yollarla bize nakledilmiştir. Uğursuz gören ve kendisi için uğursuz görülen kişi bizden değildir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Uğursuz görmek şirktir. Uğursuz görmek şirktir. Bu sözü 3 kere tekrarladı. Uğursuzluk şirktir sözü. Yani uğursuz görmenin kendilerine bir fayda getireceğini ya da başlarından bir belayı def edeceğini düşündükleri için şirktir. Onlar bu inançları gereğince amel ettikleri vakit Allah'a şirk koşmuş gibi olurlar. Buna gizli şirk denir. Bazıları ise şöyle demiştir. Kim Allah dışında bir şeyin kendi başına fayda veya zarar verebileceğine inanırsa şirk koşmuş olur. Yani açık şirk işlemiş olur. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün bunu şirk olarak isimlendirmesinin sebebi, onların uğursuz gördükleri şeyin, kötü bir şeyin gerçekleşmesinde etki sahibi olduğuna inanmalarıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem, kokularından dolayı soğan ve sarımsak sevmezdi. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh der ki, Allah Resulüne bir yemek geldiğinde ondan yer, geri kalan kısmını ise bana gönderirdi. Bir gün bana içinde sarımsak olduğu için hiç yemediği bir yemek gönderdi. Ona, ''Bu haram mı?'' diye sorduğumda, ''Hayır, ancak ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmıyorum.'' buyurdu. Ebu Eyyub dedi ki, ''Onun sevmediğini ben de sevmem.'' Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, Hayber daha yeni fethedilmişti. Allah Resulü'nün ashabı olarak sarımsak ele geçirmiştik. O sırada insanlar açtı. Sarımsaktan fazlaca yedik. Sonra da mescide gittik. Allah Resulü kok

0: Uyanınca şöyle buyurdu. Kim şu pis kokulu ağaçtan azıcık yemiş olsa dahi mescitte yanımıza gelmesin. Bunun üzerine insanlar haram kılındı, haram kılındı demeye başladılar. Bu durum Allah Resulüne ulaşınca şöyle dedi. Ey insanlar! Ben Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılamam. Ancak o kokusunu sevmediğim bir bitkidir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis sarımsağın mübah olduğuna dair bir açıklamadır ki, zaten bu meselede icma vardır. Ancak mescide ya da mescit dışında bir yere gitmek veya büyük şahsiyetlerle oturup konuşmak isteyen bir kimsenin sarımsak yemesi mekruhtur. Pis kokusu olan her şey bu noktada sarımsağa ilhak edilir. O sallallahu aleyhi ve sellem keler yemekten hoşlanmazdı. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh der ki, İbni Abbas'ın teyzesi olan Ümmü Hafid, Allah Resulüne peynir, yağ ve keler eti hediye etti. Allah Resulü peynir ve yağdan yedi ancak tiksindiğinden ötürü keleri yemedi. İbni Abbas radıyallahu anh dedi ki, o keler Allah Resulü'nün sofrasında yenildi. Eğer haram olsaydı Allah Resulü'nün sofrasında yenmezdi. Halid bin Velid radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün önüne kızartılmış keler eti getirildi. Yemek için ete doğru meyletmişken onun keler eti olduğu söylendi. Bunun üzerine Allah Resulü elini geri çekti. Halid, bu haram mıdır diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ancak bu hayvan benim kavmimin toprağında yaşamayan bir hayvandır. Bu sebeple ondan hoşlanmadığımı görüyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Halid radıyallahu anh, Allah Resulü bakarken o etten yedi. O sallallahu aleyhi ve sellem sıcak içecek içmeyi sevmezdi. Ukbe bin Amir radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sıcak su içmeyi sevmezdi. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, o tirit yemeği yaptığında kaynar hali gidene kadar üzerini kapatır ve ben Allah Resulü'nün böylesinin bereketi daha fazladır dediğini duydum derdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Buharı gidene kadar yemek yenmez. Münavi rahmetullahi aleyh der ki, sünnete muhalif olması sebebiyle sıcak şeyleri kullanmak kerih görülür. Hatta kişi bu şeyin zarar vereceğini zann-ı galibiyle bilirse onu kullanması haram olur. Daha önce de geçtiği üzere Allah Resulü soğuk tatlı şeyleri severdi. O sallallahu aleyhi ve sellem atın bir ayağının farklı renkte olmasını sevmezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Allah Resulü atın ayaklarından birinin farklı renkte olmasını sevmezdi. Allah Resulü'nün bunu sevmemesinin sebebi, suret olarak iyiye yorulamayacak olmasıdır. Allah Resulü'nün bu tür atları deneyip bunlarda bir soyluluk olmadığını tecrübe etmiş olması da mümkündür. Denilir ki, eğer hayvan alaca olursa, suret olarak sıkıntı ortadan kalkacağı için mekruhluk izale olur. Allah en iyisini bilendir. O sallallahu aleyhi ve sellem taş atılmasını sevmezdi. Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh bir gün taş atan birini gördü ve ona şöyle dedi. Taş atma, çünkü Allah Resulü bundan nehyetti ya da bunu hoş görmezdi ve şöyle buyurdu. Bunun da hayvan da avlanmaz, düşmana zarar da verilmez. Ancak yapacağı şey diş kırmak ve göz çıkarmak olur. Bu olaydan sonra Abdullah o adamı yine taş atarken gördü ve ona şöyle dedi. Ben sana Allah Resulü'nün taş atmaktan nehyettiğini anlattığım halde hala taş mı atıyorsun? Seninle şu kadar vakit konuşmayacağım. Allah Resulü'nün taş atmayı sevmemesinin sebebini hadiste şu sözlerle beyan etmiştir. Bununla hayvan da avlanmaz, düşmana zarar da verilmez, ancak yapacağı şey diş kırmak ve göz çıkarmak olur. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste taş atmaktan nehi vardır. Çünkü taş atmakta herhangi bir maslahat yoktur ve zarar vermesinden korkulur. Bu açıdan taş atmaya benzeyen her şey taş atmaya ilhak edilir. Yine bir maslahat, ihtiyaç, düşmana karşı savaşmak ve avlanmak gibi niyetlerle yapılan şeylerin caiz olduğu da bu hadisten çıkarılan sonuçlardan biridir. Genellikle öldürmemesine ve canlı bir şekilde yetişilip kesilmesini sağlamasına rağmen büyük kuşlara sapanla taş atmanın caiz olması da bu kısma dahildir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, sünnete muhalefet edenin terk edilebileceği ve onunla konuşulmayacağı bu hadisten çıkarılabilecek olan sonuçlardan biridir. Bu durum, 3 günden fazla küs kalmanın nehyedilmesine girmez. Çünkü o hükümde söz konusu olan nefsin istekleridir. O sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için ayağa kalkılmasını sevmezdi. Enes radıyallahu anh der ki, sahabeye Allah Resulünden daha sevimli gelen hiç kimse yoktu. Ancak buna rağmen bundan hoşlanmadığını bildikleri için onu gördüklerinde ayağa kalkmazlardı. Bundan hoşlanmadığını bildikleri için sözü. Yani Rabbine olan tevazuundan ve zorbaların adetlerine muhalefet etmek istediğinden ötürü ashabının kendisi için ayağa kalkmasını sevmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ashabının oturup kalkmasında, yeme içmesinde, giyinmelerinde, yürümelerinde ve diğer fiil ve ahlaklarında zorluğu terk etme açısından Arapların adetleri üzere sabit kalmıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Biz de o oturur haldeyken arkasında namaz kıldık. Ebu Bekir radıyallahu anh onun tekbirlerini insanlara duyuruyordu. Allah Resulü bize dönüp baktı. Ayakta olduğumuzu görünce işaret etti. Biz de oturduk. Biz de oturarak onun arkasında namaz kıldık. Selam verince şöyle buyurdu. Az önce neredeyse Farisilerin ve Rumların fiilini yapıyordunuz. Onlar oturan krallarının yanında ayakta dururlar. Siz böyle yapmayın, imamlarınıza uyun. Eğer imam ayakta kılarsa, siz de ayakta kılın. Eğer oturarak kılarsa, siz de oturarak kılın. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste kölelerin ve tabilerin bir ihtiyaç söz konusu olmadıkça, tabi oldukları kişinin başında ayakta beklemesinden nehi vardır. Ancak fazilet ve hayır sahibi bir kimse bir yere girdiğinde onun için ayağa kalkmak bu kısma dahil değildir. Hatta caizdir. Bunun caiz olduğuna dair hadisler varit olmuş ve selefle halef bu hadislerle amel etmiştir. İbni Useymin rahmetullahi aleyh der ki, İlim ehli şöyle demiştir. Ayağa kalkmak 3 çeşittir. 1. Bir adama doğru ayağa kalkmak. 2. Bir adam için ayağa kalkmak. 3. Bir adamın başında ayakta dikilmek. Bir adama doğru ayağa kalkmakta bir beis yoktur. Sünnet emir, takrir ve fiili olarak bunu teyit eder şekilde varit olmuştur. Bir adam için ayağa kalkmakta da özellikle insanlar bunu alışkanlık haline getirdiyse ve içeri giren kişi için ayağa kalkmamak, onu küçük düşürmek sayılacaksa yine bir beis yoktur. Her ne kadar sünnette olduğu şekliyle terk etmek daha evla olsa da öylesi bir davranış yapmakta herhangi bir mani yoktur. Eğer insanlar bunu alışkanlık haline getirirse bunda bir sıkıntı yoktur. Oturan bir adamın başında bir kişinin oturana saygı göstermek maksadıyla ayakta dikilmesi ise nehyedilen bir fiildir. Oturan kişiye başka birisinin saldırmasından korkmak gibi durumlarda, eğer bir ihtiyaçtan dolayı böyle davranılıyorsa, bunda bir sakınca yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellem arkasında birisinin yürümesinden hoşlanmazdı. Abdullah bin Amr radıyallahu anh der ki, Allah Resulü arkasında birisinin yürümesini hoş görmezdi. Yürüyenlerin sağında ve solunda yürümesini isterdi. Yani arkasında birilerinin yürümesinden hoşlanmazdı. İnsanların sağında ve solunda yürümesini isterdi. Bir topluluğun önünde değil, Allah'a karşı olan tevazuundan ötürü ve ashabının hareketlerine ve duraksamalarına şahit olup onlara şeriat adabını öğretmek maksadıyla aralarında ya da arkalarında yürümekten hoşlanırdı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Allah Resulü yürüdüğünde ashabı önünden yürür, onun arkasında yürümeyi meleklere bırakırlardı. Meleklere sözü, yani melekleri sıkıştırmamak için değil de onlara olan saygılarından ötürü bu şerefi onlara bırakırlardı. Sanki Allah Resulü'nün arkasında birinin yürümesini kerih görmesinin sebebi meleklerin onun ardından yürümesidir. Allah Resulü'nün arkasını meleklere bırakmak, onlarla beraber yürümekten daha evladır. O sallallahu aleyhi ve sellem, yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra ise konuşmayı sevmezdi. Ebu Berze radıyallahu anh der ki, Allah Resulü yatsıdan önce yatmaktan, sonrasında ise konuşmaktan hoşlanmazdı. Bunun mekruh olmasının sebebi şudur. Yatsıdan önce uyumak, genelde yatsının vaktinin çıkmasına ve yatsı namazının edası için tercih edilen vaktin kaçmasına, yatsıdan sonra konuşmaksa sabah namazının kaçmasına, sabah namazının edası için tercih edilen vaktin ve gece namazının kaçmasına sebep olur. Ömer bin Hattab bu sebepten dolayı insanlara vurur ve gecenin ilk vakitlerinde konuşup son vakitlerinde uyuyor musunuz derdi. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, yatsıdan sonra konuşmanın mekruh olmasının sebebi uykusuzluğa sebep olmasıdır ki, bu durumda da gece namazının, gece vakti zikrinin ve sabah namazının kılınmasının caiz olduğu veya kılınması için tercih edilen vaktin kaçırılmasından korkulur. Çünkü gece uykusuz kalmak, gündüz tembelleşmeye sebep olur. Bu da kişileri dinin haklarından, ibadetlerden ve dünyevi maslahatlardan uzak tutar. Alimler şöyle demiştir. Yatsıdan sonra konuşulması mekruh olan şeyler, hiçbir fayda vermeyen şeylerdir. Ancak ilim müzakeresi, salihlerin hikayelerini anlatma, misafirlerle hasbihal etme, gelinle gerdeğe girme ya da muhabbet etme, bir kişinin merhameti veya herhangi bir ihtiyaç sebebiyle ailesi ve evlatlarıyla sohbet etmesi, eşyalarını ve canlarını korumak amacıyla yolcuların konuşması, insanların arasını bulmak için yapılan konuşmalar, hayır işler için aracılık yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, bir maslahata irşad etmek gibi içinde fayda ve hayır barındıran konuşmalar caizdir. Bunların hiçbiri mekruh değildir. Bunlardan bazılarıyla alakalı direkt olarak hadisler varit olmuşken, bazılarını ise ima yoluyla ifade eden hadisler gelmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin ortasından yenilmesini hoş karşılamazdı. Ubeydullah bin Ali bin Ebu Rafi'nin nenesi Selma'dan rivayet ettiği şu hadis buna delalet etmektedir. Allah Resulü yemeğin ortasından yenilmesini sevmezdi. İbni Abbas'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple yemeğin ortasından değil, çevresinden yiyin. Bereket yemeğin ortasına iner sözü. Yani ilk olarak ortasına iner, sonra da çevresine yayılır. Raki rahmetullahi aleyh der ki, yemeğin ortasından nehyedilmesinin sebebi, yemeğin ortasının yemeğin en güzel yeri olmasıdır. Kişi yemeğin ortasından yediğinde, kendisini beraber yemek yediği kişilere tercih etmiş olur. Bu da edebi terk etme ve kötü arkadaşlık manasına gelir. Ancak kişi yemeği tek başına yediğinde herhangi bir problem söz konusu değildir. Bu da yemeğin ortasından yemenin mekruh olmasının başka bir sebebidir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, kişinin nehyi bildiği takdirde bunun haram olduğunu açıkça belirtmiş ve şöyle demiştir. Kişi önünden yemezse ya da yemeğin ortasından yerse veya yolun ortasında et kurutursa, eğer Allah Resulü'nün bu işlerden nehyettiğini biliyorsa, yapmış olduğu şeyle günah kazanır. O sallallahu aleyhi ve sellem insanların Medine'yi boşaltmasını sevmezdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki, mescidin çevresindeki araziler boşaldı. Bu sebeple Seleme oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber Allah Resulüne ulaşınca onlara, ''Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğiniz haberi bana ulaştı.'' buyurdu. Onlar da, ''Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istiyoruz.'' dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Ey Seleme oğulları, diyarınızda kalın, adımlarınız yazılacak. Diyarınızda kalın, adımlarınız yazılacak.'' Enes radıyallahu anh der ki, Seleme oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Ancak Allah Resulü Medine'nin boşaltılmasını hoş karşılamadı ve şöyle buyurdu. ''Ey Seleme oğulları, adımlarınızı hiç hesaba katmıyor musunuz?'' Bunun üzerine Seleme oğulları kendi diyarında kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'nin çevresinin insanlar tarafından boşaltılmasını, bu sayede o taraflardan düşman gelmesini hoş görmedi. Bu sebeple onlara hem çokça adım atmaları sebebiyle daha fazla sevap almaları, hem de bunda bulunan maslahat sebebiyle yerlerinde kalmalarını emretti. O sallallahu aleyhi ve sellem dağlanmayı da hoş görmezdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer tedavilerinizde bir hayır varsa, bunlar hacamat, bal şerbeti ve dağlanmaktır. Ancak ben dağlanmayı sevmem. Ancak ben dağlanmayı sevmem sözü. Tedavide zorunlu kalmadıkça dağlanma ertelenmelidir. Çünkü bazen tedavi anında duyulan acı, dağlanma anında duyulan acıdan kat be kat fazla olabilir. Dağlanma, hastalığın giderilmesi noktasında kesin ve tek çözüm olarak kaldığında caizdir. Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce dağlanmayı nitelendirmiş, sonra da ondan nehyetmiştir. Allah Resulü çok acı verdiğinden ve tehlikeli olmasından ötürü dağlanmayı hoş görmemiştir. Bu sebeple Araplar bu gibi durumlar hakkında dağlanmak en son tedavidir demişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sad bin Muaz ve başka sahabeleri dağlatmıştır. Sahabeden birçok kişi dağlanma yoluyla tedavi olmuştur. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle tedaviyi sadece bu üç şeyle sınırlandırmak istememiştir. Çünkü bazen şifa başka şeylerde de olabilir. Allah Resulü bu sözüyle tedavinin aslına işaret etmiştir. Dağlanmaksa vücuttan çıkarılması zor olan şeyleri çıkarmak için en son yol olarak denilir. Allah Resulü'nün şifalı olduğunu söylemesine rağmen dağlanmayı hoş görmemesinin sebebi Arapların dağlanmayı hastalığı daha meydana gelmeden tamamen ortadan kaldırıcı bir şey olarak görmeleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple dağlanmayı kerih görmüştür. Araplar bu düşünceleri sebebiyle hasta olmadan önce dağlanırlar, zanlarından ötürü kendilerine ateşle acı verirlerdi. Bazen de bu kişilerde dağlanmanın engel olduğu hastalığın dışındaki hastalıklar da meydana gelirdi. Allah Resulü'nün kerih görmesine rağmen dağlanmayı yapması, dağlanmanın mutlak olarak terk edilmeyeceği ve mutlak olarak kullanılmayacağı, şifa için tek ve kesin yol olduğunda şifanın Allah'tan olduğu itikadıyla birlikte kullanılabileceği şeklinde cem edilebilir. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, eğer bir kimse Allah Resulü'nün ancak ben dağlanmayı sevmem sözünün manası nedir diye soracak olursa şöyle denir. Bunun manası Allah en iyisini bilir şudur. Dağlamak ateşle yakmak ve acı vermektir. Allah Resulü, ateşin fitne ve azabından sürekli Allah'a sığınırdı. Buna rağmen dağlansaydı, kendisinden Allah'a sığınmış olduğu acıyı bizzat kendi nefsine tattırmış olurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka malının üzerinden bir gecenin geçmesini hoş görmezdi. Ukbe bin Haris radıyallahu anh der ki, bir gün Medine'de Allah Resulü'nün arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi ve hızlı bir şekilde kalktı. Hanımlarından birinin evine gitmek için insanların saflarını yara yara gitti. Hızlıca hareket etmesinden dolayı insanlar endişelendi. Daha sonra insanların yanına çıktı. Hızlıca hareket etmesinden dolayı insanların şaşkın olduğunu görünce şöyle buyurdu. Evimizde bir parça has altın bulunduğunu hatırladım ve beni alıkoymasından korktum. Bu sebeple gidip dağıtılmasını emrettim. Bir rivayetse onunla beraber bir gece geçirmeyi hoş görmedim. Bu sebeple de onu dağıttım şeklindedir. Beni alıkoymasından sözü, yani onu düşünmenin beni Allah'a yönelmekten meşgul etmesinden, beni alıkoymasından sözünün ahirette alıkoymasından manasında olduğunu söyleyenler de vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu malın hak edenler arasında paylaştırılmadan bir gece yanında kalmasını hoş görmemiş, bu sebeple hızlıca onu paylaştırmıştır. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, hayır işlerini acele bir şekilde yapmanın gerekliliği bu hadisten çıkarılacak sonuçlardan biridir. Çünkü belalar aniden ortaya çıkar ve engeller kişiyi bu tür işlerden alıkoyar. Ölümden de hiçbir zaman emin olunmaz. Ertelemekse övülen bir davranış değildir. Hayır işini acelece yapmak kişinin zimmetini daha iyi korur, ihtiyacını daha çabuk ortadan kaldırır, kınanan tembelliğe daha uzak, Rabbi daha razı edici ve günahları daha çok silicidir. O sallallahu aleyhi ve sellem, abdestsizken Allah'ı zikretmeyi sevmezdi. Muhacir bin Kunfuz radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, bir gün o, bevlederken Allah Resulü'nün yanına gelir ve ona selam verir. Ancak Allah Resulü, abdest alana dek onun selamını almaz. Daha sonrasında bunu niçin yaptığını şu sözlerle açıklar. Ben abdestsiz bir haldeyken Allah'ı zikretmeyi uygun görmedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amelin en kamilini istediği için abdestsiz haldeyken selam almayı uygun görmemiştir. İbni Allan rahmetullahi aleyh der ki, hadisten şu sonuç çıkarılır. Zikirlerin iki hadesten de taharet ve ağzın pisliklerden uzak olması gibi en kamil hallerde yapılması en faziletli olandır.
1: Hayatın içinde Resulullah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Burası

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor ve ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programını bizlere lütfeden Rabbimiz Teala'ya şükürler olsun diyor ve yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Aziz dinleyenlerim, bugün sizlere Maide suresinin 20 ila 26. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bize aktardığı bilgilerden biz de sizlere nakletmek istiyoruz. Önce sizlere bu ayet-i kerimelerin tilavetini takdim edecek, ardından tefsirimize başlayacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Maide Suresi 20 ila 26. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın bizler için bir salih amel olarak kabul buyurmasını ve amel defterlerimize yazdırmasını ondan niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bilcümle peygamberan-ı izamın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, ashab-ı kiram hazeratının ruhlarına, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleri, bütün şehitlerimizle beraber ahiret yurduna göçen şehitler ve gazilerimizin ruhlarına, yine müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam'ın ervahına, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına ve ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Aziz dinleyenlerim, Maide suresinin 20. ayetiyle Ruhul Beyan sohbetleri programımıza başlıyoruz. Mevlamız Teala bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Zira o içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. Müfessirimiz diyor ki, Musa kavmine demişti ki ifadesiyle, yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Musa aleyhisselam İsrail oğullarına nasihat ederek, ey kavmim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın dediği zaman, ehli kitaba hatırlat. Zira o içinizden, Allah sizin yakınlarınızdan peygamberler çıkardı. Sizi onlarla irşat ve teşrif etmişti. İsrail oğullarına gönderilen peygamberler başka hiçbir kavme gönderilmemiştir. Bir kavimde şerefli ve faziletlilerin çok olması o kavim için bir şereftir ve peygamberlikten daha büyük bir şeref yoktur. Ve yine müellifimiz diyor ki, ve sizi hükümdarlar kıldı. Yani sizin içinizden veya sizden pek çok hükümdar çıkardı. Öyle ki onların peygamberleri gibi hükümdarları da çoktu. Allah ayette onların hepsini nimetini hatırlatma bakımından hükümdarlar gibi zikretmiştir. Çünkü kralların yakınları övünürken kral biziz derler. Süddi isimli İslam alimi bu ifadeyi şöyle tefsir etmiştir. Yani siz Firavun'un krallığında Kıptilerin elinde ehli cizye gibiyken Allah sizi kurtarıp kendi başınıza hür kimseler haline getirmiştir. İbni Abbas radıyallahu anhuma ise bu cümleye sizi pek çok hizmetçi ve köle sahibi kıldı şeklinde bir mana vermiştir. İlk olarak hizmetçi edinenler onlardır. Zira İsrail oğullarından önce insanlar hizmetçiye malik değillerdi. Bazıları da derler ki, bir kimsenin sığınacağı eşi, barındığı evi ve kendisine hizmet eden bir hizmetçisi olduğunda o krallardan sayılır. Yine bazıları da içerisinde akan suyu bulunan geniş bir eve sahip kimseye melik derlerdi. Ve ayeti kerime şöyle bitiyor. Alemlerden hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Mesela denizde yardım edip düşmanınızı orada boğdu, bulutlarla sizi gölgeledi, kudret helvası ve bıldırcın eti vesaire şeyleri de ihsan etti. Bütün bunlar Allah'ın size verdiği büyük ihsanlardır. Burada alemlerden murat
onlara kadar gelmiş geçmiş olan milletlerdir diyor müellifimiz. Ve Maide suresinin 21. ayetine geçiyor. Bu ayeti kerimede Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kavmim, Allah'ın size vatan olarak yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz. Burada müellifimiz diyor ki, ey kavmim, Allah'ın size yazdığı mukaddes toprağa girin ifadesiyle, orası şirkten temizlenmiş ve peygamberlerle müminlerin ikametgahı kılınmış olan Kudüs şehridir. Yani Allah levh-i mahfuzda eğer iman ve itaat ederseniz orasının sizin ikametgahınız olacağını yazmıştır demektir. Çünkü isyan ettikten sonra Allah Teala öyleyse orası onlara 40 yıl yasaklanmıştır buyurmuştur Maide suresinin 26. ayetinde. Ayet-i kerimedeki ve arkanıza dönmeyin, yani oradaki zorbalardan korktuğunuzdan dolayı arkanıza dönerek kaçmayın demektir. Allah'ın emrinin hilafına ökçelerinizin üzerinde geri dönmeyiniz demektir. Yoksa kaybederek dönmüş olursunuz. Yani dünya ve ahiret mükafatını elden kaçırarak hüsrana uğrayanlar olursunuz buyurulmaktadır bu ayeti kerimede. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 22. ayette Rabbimiz Teala onların Hazreti Musa'ya verdiği cevabı bizlere şöyle aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar şu cevabı verdiler. Ya Musa, orada zorba bir toplum var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz. Ayet-i kerimede onlar şu cevabı verdiler ifadesinden İsrailoğullarının Hazreti Musa'nın emrini ve nehyini duyduklarında ona uymadan şöyle dediğini aktarmış oluyor Rabbimiz. Ey Musa, orada zorba, yani mukavemete güç yetirilemeyecek derecede güçlü bir toplum var. Burada müfessirimiz zorba kim olursa olsun insanlara zulmeden ve istediğini zorla yaptıran kişidir diye bir açıklamada bulunuyor. Ve şöyle devam ediyor müellifimiz. İsrailoğulları bu sözleri şu olaydan sonra söylemişlerdir. 12 nakip, yani başkan, haber toplamak için yola çıktılar ve bu bahsi edilen zorbaların şehrine vardılar. Ancak geri dönüp de Musa aleyhisselama onlarda müşahede ettikleri kuvvetlerini, onların boylarının uzunluğunu ve iri cüsselerini, İsrailoğullarından birinin onların iri cüsselerinin yanında neredeyse ayaklarının dahi altında kalacağını haber verdiklerinde Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Onların bu durumunu gizleyin ve karargâhtan hiç kimseye söylemeyin, yoksa bozulup dağılırlar. Fakat onlardan her biri kendi yakınına ve amca çocuklarına bunu haber verdi. Yalnız iki kişi Musa aleyhisselamın sözüne sadık kaldılar. Onlardan birisi Yuşa bin Nun, diğeri Musa aleyhisselamın kız kardeşinin kocası Kâleb bin Yufenna idi. Böylece haber İsrailoğulları arasında yayıldı. Bu yüzden onlar orada zorba bir millet var dediler. Ve ayet-i kerimedeki onlar oradan çıkmadıkça
biz bir şey yapmadan kendiliklerinden çıkmadıkları müddetçe demektir. Biz oraya asla girmeyeceğiz. Çünkü onları oradan çıkarmak bizim harcımız yani gücümüz dahilinde değildir. Bizimle ilgili olmayan bir sebepten dolayı eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen oraya gireriz dediler. Aziz dinleyenlerim, bu ifadelerden sonra müellifimiz bize 23. ayet-i kerimeyi aktarıyor. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan korkanlardan Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu o iki kişi şöyle dedi. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiğiniz zaman muhakkak siz galip gelirsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. Müellifimiz diyor ki bu ifadeleriyle düşmandan değil yalnız Allah'tan korkanlardan, onun emir ve nehilerine aykırı davranmaktan sakınanlardan, Allah'ın işlerinde sabit ve vakıf kıldığı ve vaadine güvenmekle kendilerine lütufta bulunduğu o iki kişi şöyle dedi. Bu iki adam biraz önce ifade ettiğimiz Yuşa ve Kaleb'tir. Onların ifadesini aktarıyor bize ayet-i kerime. Siz onların üzerine kapıdan girin. Yani bu zorbaların yurtlarının kapısından girin. O belde onların yurtları Eriha'dır. Yani onlar beldelerindeyken oraya kapıdan girin, ansızın dar yerde onlara saldırarak çöle çıkıp da sizinle meydan savaşı yapmalarını önleyin. Oraya yani yurtlarının kapısından onlar içeride oldukları halde girdiğiniz zaman savaşmaksızın muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Çünkü biz her ne kadar cüsseleri iri olsa da onların kalplerinin zayıf olduğunu müşahede ettik. O halde onlardan korkmayın ve dar geçitlerde onlara saldırın. Çünkü onlar bu gibi yerlerde savunmaya ve kaçmaya fırsat bulamazlar. Eğer vaadini tasdik edenler olarak Allah Teala'ya inanan müminler iseniz, çünkü iman kesin olarak ona tevekkülü gerektirir. Sebepleri yerine getirdikten sonra özellikle ancak Allah'a güvenin. O sebeplere itimat etmeyin. Çünkü sebepler tesirden çok uzaktadır. Tesir ancak aziz ve kadir olan Allah'ın yardımıyladır. Ve ardından gelen 24. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Dediler ki ey Musa, onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Şu halde sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız. Müellifimiz diyor ki bu iki adama yani Yuşa ve Kaleb'e aldırış etmeksizin İsrailoğulları ilk sözlerinde ısrar ederek dediler ki ey Musa, onlar orada yani zorbalar kendi topraklarında bulundukları müddetçe biz oraya onların toprağına asla yani uzun süre girmeyiz. Şu halde sen ve Rabbin gidin savaşın. Yani onlarla siz savaşın. Onlar bu sözü Allah Teala'yı ve Resulünü hakir görmek ve alaya almak, onlara aldırış etmediklerini göstermek için söylemişlerdir. Yoksa gerçekten bu sözle Allah'ın ve peygamberinin oraya gitmesini kastetmemişlerdir. Çünkü hiçbir insan Allah'ın gidip düşmanlarla savaşmasının söz konusu olduğuna inanmaz ve
İsrailoğulları sözlerini şöyle tamamladı. Biz burada oturacağız. Yani ne ileri ne de geri gideceğiz dediler. Bunun üzerine Hazreti Musa'nın ne dediğini Rabbimiz Teala Celle Celaluhu bizlere Maide suresinin 25. ayetinde şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Musa dedi ki, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır. Musa aleyhisselam onların inat ettiğini görünce rahmeti ve yardımı celbedici bir kalp rikkatiyle

ayır dedi. Maide suresinin 26. ayeti kerimesi. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu. Öyleyse orası, yani arz-ı mukaddes, onlara 40 yıl yasaklanmıştır artık. Bu müddet içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen ey Musa, yoldan çıkmış bu toplum için üzülme buyurdu. Müellifimiz diyor ki Allah Teala öyleyse orası, yani mukaddes topraklar, kesin olarak onlara 40 yıl yasaklanmıştır, haram kılınmıştır buyurdu. Buradaki yasaklama ibadetlerle ilgili olan haram manasına değil, men edildikleri içindir. Yani oraya giremez ve orayı mülk edinemezler artık. Çünkü orası onlara ancak iman ve cihat şartıyla takdir edilmişti. Arkalarına döndükleri için orası kendilerine haram kılındı ve hüsrana uğramış bir halde geri döndüler. Yasaklama 40 yıllık süreyle sınırlandırılmıştır. Daimi değildir. Bu ayet yukarıdaki Allah'ın size vatan olarak yazdığı mukaddes toprağa girin ayetine muhalif değildir. Buradaki yasaklamanın manası onlardan hiçbirinin bu süre içinde oraya giremeyeceğidir. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Yani yeryüzünde karada şaşkına döneceklerdir. Bu cümle onlara buranın haram kılınmasının keyfiyetini açıklamak için getirilmiş olan müstakil bir cümledir. Artık sen ey Musa, yoldan çıkmış bu toplum için üzülme buyurdu yüceler yücesi Rabbimiz. Rivayete göre Musa aleyhisselam onlara yaptığı bedduaya pişman olmuştu. Bunun üzerine ona pişmanlık duyup onlara üzülme. Çünkü onlar bu fasık hareketleri sebebiyle bunu hak eden kişilerdir denildi. Müellifimiz diyor ki İsrailoğulları 40 sene bu 6 fersahlık uzaklıktaki yerde bekleştiler. Onlar 600 bin savaşçıydılar. Her gün yeniden hareket edip yürüyorlar, fakat akşam olunca kendilerini ayrıldıkları yerlerinde buluyorlardı. Onların üzerinde güneşin sıcağından gölgeleyen bir bulut vardı. Geceleyin de ışıktan bir sütun onlara ışık veriyordu. Onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indiriliyordu. Onların saçları da uzamazdı. Çocukları olduğu zaman üzerinde elbise oluyor, çocuk büyüdükçe tırnak gibi elbise de büyüyordu. Taşıdıkları taşlardan sularını elde ediyorlardı. Cezalı oldukları halde kendilerine bu nimetlerin verilmesi, cezalarının onları olgunlaştırmak ve terbiye etmek maksadıyla olduğundandır. En doğru görüşe göre Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam çölde onlarla beraberdiler. Fakat İbrahim aleyhisselamı ateşin yakmaması ve azap meleklerinin Lut aleyhisselama zarar vermemesi gibi, onlar, yani Hazreti Musa ve Hazreti Harun, rahatlık ve selamet içinde olmuşlardır. Ettevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir diyerek müellifimiz şu bilgileri aktarıyor bizlere. Musa ve Harun aleyhisselamın İsrailoğullarının kötü muamelesine rağmen 40 sene çölde onlarla birlikte kalmaları ve İsrailoğullarının da o ikisinin Allah katındaki değerlerinin bereketiyle bulutla gölgelenmeleri ve kendilerine çölde kudret helvası ve bıldırcın etinin indirilmesi şaşılacak bir şeydir. İşte bu salihler

Müminlerle sohbetin bereketi ve fasıklarla sohbetin kötü tesiri bilinsin diyedir. Hafız şöyle demiştir: yoldaşların haline üzülmek işbilirlik yolu değildir. Rahatlık zamanı hatırına bu dünyanın sıkıntısını çek. Rivayete göre Hazreti Musa aleyhisselam 40 yıl sonra çölden çıkıp geride kalan İsrail oğullarıyla birlikte Eriha'ya doğru yola çıktı. Onların önünde Yuşa bin Nun vardı. Zorbalarla savaşıp Eriha'yı fethetti. Orada Allah'ın dilediği kadar yaşadı, sonra da vefat etti. Onun kabrini Allah'tan başkası bilmemektedir. Amr bin Meymune ise bu konuda şöyle demiştir: Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam çölde vefat etmişlerdir. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamdan önce vefat etmişti. İkisi beraber bir mağaraya çıkmışlardı. Harun aleyhisselam öldü ve Musa aleyhisselam onu defnedip İsrail oğullarının yanına vardı. Musa aleyhisselama "Onu biz sevdiğimiz için sen onu öldürdün" dediler. Harun aleyhisselam İsrail oğulları arasında sevilen bir kişiydi. Musa aleyhisselam Allah'a yalvarınca Allah ona İsrail oğullarını Harun aleyhisselamın mezarına götürmesini vahyetti. Musa aleyhisselam da onları oraya kadar götürüp "Ey Harun!" diye seslendi. Harun başını kaldırarak kabrinden çıktı. Musa aleyhisselam "Seni ben mi öldürdüm?" diye sordu. "Hayır, ben ecelimle öldüm" dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam ona "Mezarına dön" dedi ve o topluluk oradan ayrıldı. Müellifimiz diyor ki Musa aleyhisselamın vefatına gelince İbni İshak, ki aziz dinleyenlerim meşhur bir İslam tarihçisidir, bu hususta şöyle demektedir: Musa aleyhisselam ölümden korktu ve onu gözünde büyüttü. Allah Teala ona ölümü sevdirmek için Yuşa bin Nun'u görevlendirdi. O her sabah ve akşam yanına varıp da Musa aleyhisselam ona "Ey Allah'ın nebisi, Allah sana yeni ne verdi" deyince ona şöyle cevap verdi: "Ey Allah'ın nebisi, şu kadar sene seninle arkadaşlık yaptım. Senden bu süre içinde hiç sen söylemeden Allah sana ne verdi diye sordum mu?" Musa aleyhisselam ondan bunu görünce yaşamayı artık hoş görmeyip ölümü arzu etti. Ve yine müfessirimiz Bursevi Hazretleri diyor ki Vehb'in beyanına göre Musa aleyhisselam bazı ihtiyaçlarını temin için çıktığında mezar kazmakta olan bir melek topluluğuna uğradı. Daha önce hiç bu kadar güzel bir mezar görmemişti. İçerisi ona güllük gülistanlık, yemyeşil aydınlık bir yer olarak gösterildi. Meleklere "Bu mezarı kimin için kazıyorsunuz?" deyince onlar "Rabbine karşı kerim olan bir kişi için" dediler. Musa aleyhisselam "Gerçekten de bu kul Allah katında daha önce görmediğim güzellikte bir mezara sahip" deyince onlar "Ey Kelimullah, buranın senin olmasını ister misin?" dediler. O da hemen "İsterim" diye cevap verince onlar "O halde aşağı in ve içerisine uzanıp Rabbine yönel" dediler. Musa aleyhisselam mezarın içine uzanıp Rabbine yöneldikten sonra hafif bir soluklanınca Allah Teala onun ruhunu kabzetti. Sonra melekler onun üzerini toprakla kapattılar. Yine bir rivayete göre ölüm meleği ona cennetten bir elma getirdi. O bunu koklayınca
ruhu kapsolundu. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bu ayet-i kerimeye dair sözlerini şu ifadelerle devam ettiriyor. Rivayete göre Musa aleyhisselam 120 yıl yaşadı. Ölüp de 40 gün geçtikten sonra Allah Teala Yuşa aleyhisselamı nebi olarak gönderdi. Ona zorbalarla savaşmasını emretti. Kavmi de onu tasdik edip ona tabi oldular. Yanlarında ahit sandığı bulunduğu halde İsrail oğullarıyla birlikte Eriha'ya yöneldi Hazreti Yuşa. 6 ay Eriha'yı kuşatma altında tuttu. 7. ay gelince boruları çalıp hep birden bir nara attılar, şehrin surları düştü. Şehre girip zorbalarla savaştılar ve onlara hücum ederek hezimete uğrattılar. Savaş cuma günü gerçekleşmekteydi. İsrailoğullarından geriye az bir savaşçı kalmıştı. Güneş batmak üzereydi ve cumartesi gecesi girmeye yakındı. Yuşa aleyhisselam, "Allah'ım, güneşi üzerimize tekrar döndür," diye dua etti. Güneşe dönerek, "Sen de ben de Allah'a itaat üzereyiz," dedi ve güneşin yerinde durmasını, ayın da beklemesini istedi. Bu suretle o, cumartesi gecesi gelmeden önce Allah'ın düşmanlarından intikam alabilecekti. Güneş geri çevrilip de güne bir saat daha ilave olunca onların tamamını mağlup etti. Bu esnada Şam'ın ileri gelenlerinin peşine düştü ve sonunda Şam'ın tamamına da galip geldi ve Şam'ın her tarafı İsrailoğullarının eline geçti. Daha sonra Şam'ın dört bir yanına görevliler göndererek ganimetleri toplattı. Allah Yuşa aleyhisselama ganimette hilekarlık yapıldığını, onlara kendisine beyat etmelerini emretmesini vahyetti. Onlar da ona beyat ettiler. Onlardan bir adamın eli eline değince ona, "Bana yanında ne varsa getir," dedi. O da yakut ve mücevherlerle işlenmiş altından bir öküz başı getirdi. Adam bunu hile ile almıştı. Bu olaydan bir süre sonra Yuşa aleyhisselam da vefat etti ve Efraim dağında defnedildi. Kaynaklar Yuşa aleyhisselamın 126 sene yaşadığını bildiriyor aziz dinleyenlerim. Onun İsrailoğullarının işlerini düzenlemekle görevlendirilişi Hazreti Musa aleyhisselamın vefatından 27 yıl sonra gerçekleşmiştir diyor müellifimiz ve şu beyitle bitiriyor sözlerini. Ey kardeş, dünya kimseye kalmaz. Dünyayı yaratana gönül bağla yeter. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadelerle müellifimiz Maide suresinin 26. ayetine dair tefsir bilgilerini tamamlamış oluyor. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya kadar Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selamı ve selameti hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida.

0: Lem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

ilk şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabun Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Yol kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

ve bizlere kulak veren hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bize ayrılan süre içinde bugün pek konuşmak istemediğimiz, duyduğumuzda da kulaklarımızı kapadığımız, başka şeylerle uğraştığımız ölümden bahsedeceğiz. Lakin her ne kadar farklı anlamlar yüklesek de ölüm sandığımız kadar ürkütücü ve korkunç bir durum değil. İnsanoğlu ölümü unutmak istese de ve gerçekten bunu başarsa, ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Kabul etmek lazım, ölüm soğuk bir kelime. Pek sevmiyoruz ölümü. Peki ölüm ne? Bir emanetin sahibine teslim anı. Bir ömrün tükenişi. Dönüşü olmayan bir eşik. Ya da sıfır noktası. Fanilikten ebediliğe geçiş anı. Sanki bir gün bir el fişi çekiyor ve hayat öylece duruyor. Ve öyle yaşıyoruz ki şu ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki şu günleri, ayları, her gece yatağımıza uzandığımızda sanki mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor ve sabah kalktığımızda yine hiç ölmeyecekmiş gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, çoğu zaman geleceğe bakıp dururken bugünü kaçırıyoruz. Kimimiz ulaşamayacağını bile bile uzun uzun hayallerinin, rüyalarının peşinde sürüklenirken, kimimiz de vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatın peşinden sürüklenip gidiyoruz. Kimimiz de öyle bir hırsla sarılıyoruz ki şuraya, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmış gibi zannediyoruz. Oysa ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha da bir süratle akıyor. Hayata geliş amacı zannettiği dünyalıklarını çoğaltıp dururken, senelerini harcarken zamanı da azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı, arkasından koştuğu şeylerin esas değerini anladığında da geri sayım başlıyor. Artık çarklar tersine dönmeye başlıyor. Ve elinde kalan bir avuç ömrü de hızla öğütmeye başlıyor. Yani nereden bakarsanız bakın, netice bütün yollar ölüme çıkıyor. Dünyaya bir bağırışla geliyoruz. İlk çığlığımız, o ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu yine son ağlamalarda nihayete eriyor. Bilim, canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması diyor. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. İşte tıp böyle tanımlıyor ölümü. Ve böylece başlıyor o dönüşü olmayan yolculuk. Yani buraya kadar gelebiliyor insanoğlu. O övünüp durduğu bilime bu noktada kapılar kapanıyor yüzüne. Ve ölüm tam olarak anlaşılmadan tüm sırlarıyla bilinmezliğini muhafaza ediyor. Şöyle bir düşünelim. Henüz ucu bucağı bulunamamış şu evrende, milyarlarca sene gerekse de ulaşılamayacak mesafelerde olan, ucu bucağı olmayan uzayda, milimetrik bir şekilde işleyen, onca zamandır birbirine çarpmadan dönen bunca intizamlı sahnede, okyanusun dibindeki sayısız canlıda, mevsimlerin dengesinde, tam vücudumuza uygun şekilde

şekilde yaratılan soluduğumuz havada ve tamamen bizim şartlarımıza özel olarak yaratılmış sıcaklık dengelerine, topraktan alınan onca ürüne ve vücudumuzdaki çoğu zaman farkında olmadığımız onca ayrıntılı ve karma karışık mucizevi işleyişler. Peki dünyada oluşumuz boşu boşuna mı? Bu kadar basit mi? Bunca hesaplamalar, bunca milimetrik düzen ve kusursuz işleyen, insanları hayrette bırakan onca şey sadece 3-5 günlük dünya için mi? Hayır. Her şeyin bir bedeli, elbette her sebebin de bir sonucu var. Öyle olduğu gibi ve her nimetin bir külfeti var. Şu 3 günlük dünya dediğimiz yaşadığımız hayatta dahi iyi veya kötü en ufak bir şeyin elde edilebilmesi için bile ne kadar çabalamak gerekiyor. Hiçbir şey bedava değil dünyada. Öyleyse şu can, şu beden, şu soluduğumuz hava, şu hayat, bunca hesap edilemeyen maliyeti olan nimetinde mutlaka bir bedeli olmalı, değil mi? İşte tam kafamızı kurcalayan bu sorunun cevabı Kur'an-ı Kerim'den veriliyor. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden vay o inkarcıların başına geleceklere. Yine aklımıza getirecek olursak, sadece hayal edebiliyoruz. Ucu bucağı olmayan kainat, o büyüklüğe göre küçücük bir nokta dahi olmayan Samanyolu galaksisi ve o Samanyolu galaksisinde yine küçücük bir nokta dahi olmayan dünya ve bize koca gelen dünya üzerinde bir insan. Evet, tek başına düşünüldüğünde küçücük bir zerre. Ne geçmişe bir müdahalesi var ne de geleceğe. Bize ne kadar uzun gelse de insanın kendine çok uzun gelen o ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar azıcık bir zaman. Ama bizim için bu hayat sanki çok uzunmuş gibi geliyor. Çünkü öyle olmasını istiyoruz. Hayat sermayesi gençken harcamayla bitirilemeyecek gibi gelse de yaşını alan, belli bir yaşa gelen her insan şöyle oturup o ana kadar, çocukluğundan geldiği yaşa kadar tüm anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyleri bir bir anlatsa, o koca koca seneler dünya günüyle bir günü dolduramaz. Ama sorsanız o kişiye, ömrün nasıl geçti? Şu ömrün bir tarifini yapsana deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim diyecektir sadece. Belki hüzünlü bir tebessümle. Evet, bu bir gerçektir. Yaşanan hayat ne kadar o an için uzun gelse de tüm hayatı anlatmak bir gün sürmeyecektir. Rüzgar misali dedikleri gibi ömür gelip geçer. Üstelik insana tüm hayallerini tattırmadan, her istediğini yaptırmadan, her insanın mutlaka yarım kalan bir işi kalmıştır dünyada. Nice gençler, nice selvi boydular, nice güzeller, nice yakışıklılar, nice zenginler, krallar, sultanlar, nice zalimler, kendilerini ilah ilan edenler, hepsi can doluydu, kan doluydu.
ama hiçbiri anlayamadı. Nasıl geçti, nasıl bitti? Kısa bir tarifle sırası gelen o dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesiyle ilgili çok önemli bir tespiti var. Ölüm meleğinin eline bir defter verildiği, o sene içerisinde ölecek olanların isimlerinin orada yazıldığı. Ne kadar ibretliktir ki, ölüm meleği de ancak o sene içinde ölecekleri bilir. Ve öleceklerin içinde kimisi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmekte, kimi de yarınlar için hayaller kurmaktadır. Halbuki isimleri o ölüler defterine geçmiştir. Gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanın ismi ölüm listesine geçti? Acaba o listede biz var mıyız? Bugün mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz. Zannederiz ki hep böyle seyredip duracağız. Sevdiklerimiz, değer verdiklerimiz, akrabalarımız veya hiç tanımadığımız insanların cenazelerine şahitlik edeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, biz başkalarına şahitlik ediyorsak, diğerleri de bizi böyle seyredecek. Sohbetimizin başında söylediğimiz gibi, hiç sevmiyoruz ölümü ve onu düşünmeyi. Hatta hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir bakıma kendimizi kandırmaya devam ederiz. Bir hak dostu ne de güzel söylemiş. Evladım, dünya rüyadır. Ahiret uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Şu bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık boş rüyalardır ve selam. Aynen böyle. Halbuki dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölüm, evet, fiziksel olarak belirtilerle kendini gösterse de işin gerisinde yatan bizim göremediğimiz farklı boyutta gelişen bir de başka yüzü var ölümün. Göremediğimiz boyutta diyoruz, zaten eğer orada olup biteni görmüş olsaydık, dünya gözüyle görüp bilseydik, zaten secdeden başımızı kaldıramazdık. O yüzden ne zaman öleceğini bilmemek, insan için aslında büyük bir nimet olabilir. Şunu biliyoruz, şu an gördüğümüz, yani boy, en ve derinliğin dışında farklı boyutlar var. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz boyutlar var. İşte her şey tam da bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı ve dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler şu kısa dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı, daha önceden belirlenen, bizim haberimizin olmadığı o teslim tarihi geldiğinde yanımıza geliyorlar. Ölüm meleğinin emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati, dakikası ve saniye saniyesine şaşmadan ruhunu almaya koşuyorlar. Yani ölüm, Allahu Teala'nın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Ölüm sebepleri ise farklı farklı. Ya üzücü bir trafik kazası, ya ani bir kalp krizi, ya da farklı binlerce sebep. Ama netice değişmiyor. O an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ve o ölüm anı geldiğinde, ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için bin bir ümitle
etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi, onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunun farkında. Çünkü o anda, bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla, ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor. Kerim olan kitabımızda bu durum şöyle ifade edilir. Kişinin canı boğaza dayanınca ve siz o zaman bakıp kalırken biz o kişiye sizden daha yakınızdır ama görmezsiniz. Can boğaza gelip dayandığında yok mu bir şifacı dendiğinde hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Evet, her ne kadar unutmaya, gündemimize almamaya, aklımızdan çıkarmaya çalışsak da can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Peki neden başladı, nasıl başladı bunca şey? Biz bu noktaya nasıl geldik? Peki şu ana kadar hayatım boşuna mıydı? Çalışıp didinip kazandığım şeyler, onca mal, makam, mevki, çoluk, çocuk, ev, bark, bunların hepsi kaybedeceğim, geride bırakacağım şeyler için miydi? Bu çaba boşuna mıydı? Ve ben ölmek için mi yaşadım bunca zaman? Kaybetmek için mi kazandım onca şeyi? Ve ölünce bir avuç gübre olmak için mi onca ömür sürdüm? Hayır, boşuna yaratılmadın. Yine bu sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim'den dinleyelim. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. İşte o gün her insan dünyada yaptığının karşılığını görecek. Allah'ın huzuruna götürülecekler. Ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Ölümü düşünmek, normal sınırlar içerisinde olduğunda kişinin kendine daha dikkat etmesi, dünya ve ahiret dengesini bulabilmesi için büyük faydalar sağlar. Ama ölümden ibret almak, dünya için çalışmamak, ter dökmemek, bir şeyleri yerine getirebilmek için çaba sarf etmemek anlamına gelmemelidir. Sadece hayatımızın bir köşesinde, aklımızın bir ucunda mutlaka bulunmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden önce o cahiliye devri dediğimiz zamanda Ukas panayırında bir hutbe yapıldı. Kus bin Saide'ydi, birazdan duyacaklarınızı söyleyen. Onlarca kişi o hutbede konuşulanları birbirlerine sorarak şu metni ortaya çıkardılar ve kaleme aldılar. Şöyle söylüyordu Kus bin Saide. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur ve olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar. Anaların, babaların yerini tutar. Sonra hepsi mahvolur gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin, söylediklerime kulak verin. Gökte

gökten haber var. Yerde ibret alacak şeyler var. Şu yeryüzü serilmiş bir döşek. Gökyüzü yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar, yoksa alıkonulup da uykuya mı dalıyorlar? Ey insanlar! Gafletten sakının. Her şey fanidir. Ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir, ortağı yoktur, eşi yoktur. İbadet edilecek yalnız O'dur. O doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bizler için ibretler çoktur. Ey İyad kabilesi! Hani babalarınız ve dedeleriniz? Hani müzeyyen kaşaneler ve taştan haneler yapan Ad ve Semud kavmi? Hani dünya varlığına mağrur olup da kavmine hitaben ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut nerede? İşte bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Yerlerini şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fani. Ancak Cenab-ı Hak bakidir. Ey insanlar! Ölüm ırmağının girecek yerleri var. Ama çıkacak yeri yok. Küçük büyük herkes göçüp gidiyor. Herkese olan bana da sana da olacaktır. Evet değerli dinleyenlerimiz, gelecek günlere dair nice hayaller kuruyoruz. Kuralım da, nice planlar, projeler yapıyoruz. Yapalım da. Ama ölümü unutmayalım. Her nedense ölümü unutmak için bahanelerin ardına sığınıyoruz. Bir şeyleri yapmak için ha bugün ha yarın diye çırpınıp dururken ölümü hesaba almıyoruz. Onca emek ve zahmet çocukların kumdan evleri gibi yok olup gidiyor. Hal böyle olunca nefsani hayallerimizin dizginlerini büsbütün koyuverip ömrü, ölüm gerçeğini unutarak yaşamaya çalışmak ne büyük gaflettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yere bir çubuk dikmişti. Sonra bunun yanına ikinci bir çubuk, biraz ilerisine de üçüncü bir çubuk dikmişti. Ve daha sonra ashabına şöyle dedi: bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Onlar her zaman yaptıkları gibi Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini merakla dinleyen ashabına şöyle durumu izah etti: bu birinci çubuk insan, ikincisi onun eceli, üçüncüsü de istek ve arzularıdır. İnsan koruntular peşinde koşup dururken ecel önünü keser ve onu alıp götürür. Süfyan-ı Sevri Hazretleri programımızın şu son dakikasında şu güzel sözüyle misafirimiz oluyor: benim de senin de üzerimizdeki gaflete bakın nasıl merhem oluyor. Süfyan-ı Sevri diyor ki, eğer bir yere toplanmış bir kalabalığa tellal, yani bir şeyleri duyuran o kişi dese ki, bugün akşama kadar yaşayacağım diyebilen varsa ayağa kalksın.
bir tek kişi bile ayağa kalkamaz. Şaşılacak şeydir ki bu değişmez gerçeğe rağmen bütün halka her kim ölüme hazırlık yapmışsa ayağa kalksın dese yine bir tek kişi bile yerinden kalkamaz. Ne güzel anlatmış şu halimizi değil mi? Allahu Teala şu kısa vaktimizde, şu dünyada kendisine nasıl kulluk yapmamız gerekiyorsa o şekilde kulluk yapabilenlerden, dünya ve ahiret dengesini koruyabilenlerden, bu dünyada helalinden kazanan, hayırlı bir insan, hayırlı bir eş, hayırlı bir evlat, hayırlı bir kul olarak dünyadan göçebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Böylelikle bir programımızın daha nihayetine geldik. Radyo Nida'da şu vakte kadar bizleri dinleyen, kulak veren, en değerli sermayesi, zamanını bizimle paylaşan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda yeniden buluşabilmek niyazıyla. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: kalplere huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida. İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle. Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle.
1: Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.